hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

0: Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: قُلْ اُوحْ

0: أحدا.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah'a

0: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
1: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا
0: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.
1: وَاَنَّهُمْ

Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

0: Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.
1: وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا
0: Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.
1: وَاَنَّا

0: فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden.
0: وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.
1: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Doğru yoldan sapanlara gelince onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
0: وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ

0: لِرَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
0: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
1: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.
0: وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet için namaza kalktığı zaman neredeyse cinler keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: أَحَدًا.
1: Ey Muhammed, de ki ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
0: قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا.
1: De ki ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.
0: قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
1: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
0: اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ

0: ebede.
1: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.
0: Hatta اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَاَقَلُّ عَدَدًا.
1: Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.

0: emede.
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada.
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.
0: İlla men irtada min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada.
1: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
0: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدَ أَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
1: Allah o melekleri dizer ki peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu adla anılmıştır.

0: مل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnne senulqi aleyke kavlen thaqila.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.
0: İnne

0: طَوِيلًا
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.

0: ile.
1: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
0: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
1: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
0: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
1: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
0: İnne ledeyne enkâlen ve cehîmâ ve ta'âmen zâ gussatin ve azâben elîmâ.
1: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
1: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا.
1: Ey insanlar! Biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
0: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.

0: عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir, kum feenzir, ve rabbeke fekebbir, ve thiyabeke fetahhir, ve rucze fehcur, ve la temnun testekbir, ve li rabbike fesbir.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Rabbinin rızası için sabret.

0: Sura üflendiği zaman işte o gün kafirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
1: Darni ve men halaqtu vahida ve cealtu lehu malen memduda ve banina shuhuda ve mehadtu lehu temhida.
0: Ey Muhammed, sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
0: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
1: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا.
0: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
1: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا.
0: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
1: İnnehu fekkara ve kadder fe kutile keyfe kadder.
0: Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
1: Thumme kutile keyfe kadder.
0: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
1: Thumme nazar. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ.
0: Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı.
1: ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ.
0: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
1: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
0: Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
1: Seuslihi sekar.
0: Ben onu yakında sekar denen cehenneme sokacağım.
1: Ve mâ edrake mâ sekar. Lâ tubqî ve lâ tezer. Levvâhatun lil beşer. Aleyhâ tis'ate aşer.
0: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kafirler de Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer innehâ le ihdel kuber nezîran lil beşer.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya, dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ.
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: Kullu nefsin bima kasabet rahine.
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: عن المجرمين ما سلككم في سقر.
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ

0: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
0: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
1: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ
0: O halde onlara ne oluyor da arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
1: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
0: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
1: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
0: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
1: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً
0: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: ehlu takva ve ehlul mağfira.
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da odur. Bağışlamaya yetkili olan da odur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: Yunebbe'ul insanu yevme izin bima qaddeme ve ehhar.
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: Belil insanu ala nefsihi basira. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ۪يرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahiy çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır, siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.

0: yok.
1: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ.
1: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
0: İlâ rabbike yevme izinil mesâku.
1: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
0: Fela saddaka ve la sallâ.

0: اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى.
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır, sana azap layık.
0: ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى.
1: Sonra yine layıktır sana azap layık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: مَذْكُورًا
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?
0: İn

0: بَصِيرًا
1: Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.

0: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
1: İnna a'tadana lil-kafirina salasila ve aghlalan ve sa'ira.
0: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
1: İnnel ebrara yeşrabun min ka'sin kana mizacuha kafura.
0: Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
1: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufecirunaha tefcira.
0: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
1: Yufuna bin nezri ve yehafuna yevmen kâne şerruhu mustatîrâ.
0: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
1: Ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ.
0: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: Yedirdikleri kimselere biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا.
1: Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.
0: مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا.
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا
0: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
1: عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا
0: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
0: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.

0: مَشْكُورًا
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
0: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا
1: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
0: وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصِيلًا
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: Doğrusu şu kafirler çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَد۪يلًا
0: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: يُدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Fel asifati asfa. Ven nashirati nashra. Fel fariqati farqa. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
0: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ
0: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki bunlar hangi güne ertelenmiştir?
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ
0: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe. Hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline.

0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nehlukkum mim

0: Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nec'alin

Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline.

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kâfirlere, dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline.
0: هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ

0: Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ

0: onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.
1: İnnel muttakine fî zilâlin ve uyûn.

Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Kulu

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline.

0: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabul için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördük. Kabul için af.

edenlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Ben seni çok büyük sevdim, kimseden de saklamadım.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri, Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Umran Oto Ekspert'i. Usullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
3: mutlu. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
7: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: bir reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
4: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye, hayatın tüm renklerine Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Perşembe sabahındayız, 15 Ekim 2026 sabahında. Hicri takvimle 4 Cemaziyel evvel 1448'de canım ülkemin saati 7'yi 4 hatta 5 dakika geçiyor. Canım ülkeme, başta İstanbul olmak üzere gönülden geçmiş olsun diyerek başlıyoruz bugünün yayınına. Öyle böyle değil, yani anlatılır bir durum değil, yaşanılası bir durum, tavsiye manasıyla değil ama empati anlamıyla söylemeye gayret ediyorum. Metrekareye 242 kilogram yağış düştü şu ana kadar İstanbul'a ve çevresine. 242 kilogram bu son 40-45 yılın en büyük yağışı anlamına geliyor, yağmuru anlamına geliyor. Allah sonumuzu hayretsin, çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun. İki de vefat var. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Anlatacağız. Ben Mehmet Can. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her şeye rağmen hayırlı haberler aldığınız bir günü Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiyorum. 0507 977 0101 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Bu bir kanaat, bir görüş ya da düne dair yaşanmışlığınız ve tecrübeniz de olabilir. Teklifiniz, tenkitiniz de olabilir. Kentteki altyapı problemleri de olabilir. Şehirleşmeye dair kanaatiniz de olabilir. Bizimle pekala paylaşabilirsiniz. Ama lütfen adınızı, soyadınızı yazmayı unutmayın ve bulunduğunuz yeri de bize ulaştırmayı unutmayın. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden, seve seve okuyacağız evvelallah. Önce duamızı edelim, sonra işimize bakalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere de bahşet. Sen merhametlisin, sen lütufkarsın, sen bonkörsün ve sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, kontrol ettiklerimiz var, ettiğimizi düşündüklerimiz var, edemediklerimiz var. Hepsini sana bırakıyorum. Yüreğimdeki tüm ağırlığı senin kudretine teslim ediyorum. Biliyorum ki senin takdirin benim hayalimden, planımdan, gücümden daha güzeldir, daha evladır. Sen bizim içimizi de biliyorsun, aklımızdakini de biliyorsun. Ya Rabbi, beni bana bırakma. Beni, sevdiklerimi, dostlarımı, amin diyen dinleyicilerimi nefislerine bırakma. Ya Rabbi, bizi açgözlü kullarından eyleme. Görülen, görünmeyen her türlü afetten, kazadan, beladan, hastalıktan hepimizi bu canım ülkeyi de muhafaza eyle. Bizlere akıl ver, bizlere basiret ver, bizlere izan nasip et, bizlere sağlık ver, bizlere hayırlı dostlar ver. En güzel akıbeti bize bahşeyle ve zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde ne olur bizi senin intikamını alabilmek için memurun eyle. Dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
5: Basından başlıklar.
4: Peki, kentte şu anda yağmur devam ediyor. İstanbul'da 1277 su baskını ihbarı yapıldı şu ana kadar. 1277. Biliniz ki maalesef ki İstanbul'da meydana gelen selde ve yağışlarda şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Son olarak Ayaz Ağa'nda meydana gelen selde 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği vurgulanıyor. Dereboyu Caddesi'nde bir konuk evi önünde yolun karşısına geçmeye çalışıyordu 34 yaşındaki S.Y. bir anda ayağa kaydı, düştü, kafasını kaldırıma vurdu. O vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ama yapılan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen maalesef ki hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor. İstanbul Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan bir çocuk da hayatını kaybetti. Böylelikle maalesef şu ana kadar gelen bilgi bu. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi bugün evlerinizden çıkmayın şeklinde uyarı var İstanbul'da. Eğer çok büyük bir zaruret yok ise, ki bana göre dün de bu uyarı yapılmalıydı ve bu tedbir dünden itibaren alınmalıydı ama artık oldu. 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edilmiş vaziyette. İstanbul'a ek olarak Zonguldak, Yalova, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da tüm eğitim kurumlarında bugün itibariyle ara verildi. Eğitime zorunlu olarak ara verildi. Çünkü yağış devam ediyor. İnanılmaz bir yağış yüküyle beraber toprak çok yumuşadı. Metrekareye 242 kilogram seviyesinde yağmur düştü kentte. Motosikletler yasak. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları dün saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Yasak kararı motokuryeleri de kapsıyor. Bizim çok sayıda motokurye dostumuz var, onları da kapsıyor. İstanbul Valisi Davut Gül İstanbullulara uyarılarda bulundu. Evlerinden çıkmamaları konusunda yaptığı bir uyarı bu. Bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durmalarını istedi İstanbul Valisi Davut Gül. Valiliğinde bu konuda yaptığı bir açıklama var. Aynı şekilde bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bütün Türkiye için yaptığı uyarı var. 48 il için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildiğini açıkladı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'de ilave ekip ve ekipman desteğinin sağlandığını, bugün yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de muhtemel müdahale ihtiyaçları için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sevgili dinleyiciler, dün gerçekten sıradan gibi başlayan bir gündü. Hoş, bazı semtlerde sabaha karşı 4 civarında yağışın öylesine etkili olduğunu görenlerdenim. Yani ciddi şekliyle İstanbul'u savurdu. Ama gün içinde o yağış bütün kenti aldı ve belli bir saatten sonra tam anlamıyla kabusu yaşattı.
0: Alt geçitler, metro istasyonları, iş yerleri. Şiddetli yağış şelale oldu attı. Megakent sele kapıldı. Haramidere bağlantı yolundaki alt geçit sulara teslim oldu. Araçlar yolda kaldı. Sürücüler saatlerce kurtarılmayı bekledi. Küçükçekmece'de korku dolu dakikalar yaşandı. Mehmet Akif Mahallesi'nde bodrum kattaki bir daireyi su bastı. İçeride bulunan 5 kişi ölüm tehlikesi atlattı. Kendilerini güçlükle dışarı attı. Evler, depolar, işletmeler. Taşan suların hedefi oldu. O adreslerden biri de Sultan Gazi Tekstil Atölyesi ile mermer fabrikasının bulunduğu bölgede sel suları kırmızıya büründü. Önüne ne çıktıysa sürükledi. Su şiddetle aktı. Esnaf kendine güvenli bir yer bulmaya çalıştı. Ancak kaçmak da kolay olmadı.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarılarda bulunmuştu. İşte o uyarılar yerini sağanak yağışa bıraktı. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur birçok alt geçidi etkisiz hale getirdi. İşte o alt geçitte birçok araç mahsur kaldı.
0: Malkoçoğlu Mahallesi'nde de durum farklı değildi. Sürücüler boylarını aşan suların içinden geçmeye çalıştı. Eyüp Sultan Bulvarı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Polisler araçların düşmemesi için önlem alırken ekipler kepçeyle müdahale etti. Yol çökmesi nedeniyle trafik kilitlendi. Vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı. Sarıyer'de selin etkisi yalnızca caddelerle sınırlı kalmadı. Sular duvarlardan adeta çağlayan gibi döküldü. Direksiyon başındakiler için yol kabusa dönüştü. Otomobiller de yayalarda. İlerlemek neredeyse imkansız hale geldi. Yağmur koca şehri durma noktasına getirdi. Çayır başında bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi de su baskınından nasibini aldı. Ekipler bir yandan suyu tahliye etmeye çalıştı. Diğer yandan hastalar güvenli alanlara taşındı. Hacı Osman metro durağında da manzara içler acısıydı. Yolcular biriken suların arasından geçmek zorunda kaldı. Arnavutköy'de ise dere taştı, yollar su altında kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Başakşehir'de de güne felaket görüntüleriyle başlandı. Yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda trafik durma noktasına geldi. Araçlar suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. İstanbul'un farklı ilçelerinden peş peşe görüntüler geldi. Sulara dayanamayan bazı yollarda çökme meydana geldi. Oluşan çukurlar araçlara tuzak oldu. Kent genelinde saatler boyunca amansız bir mücadele verildi. Ekipler suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem aldı. Ancak trafik yoğunluğu gün boyunca azalmadı. Yağmurun etkisiyle denizin rengi de kahverengiye döndü.
4: Ulaşım çöktü. Tabii İstanbul'da dün şiddetli yağışla beraber akşam saatlerinde trafik %90'lar seviyesine kadar çıktı ki şu anda da saat 7.12 itibariyle %44. Eğer aracınızı kullanmanızı gerektiren zaruri bir durum mevzu bahis değilse istirham ediyoruz, araçlarınızı kullanmayın. Eğer dışarıya çıkmanız büyük bir mecburiyet değilse, büyük bir sorumluluk altında değilseniz, tehir edebileceğiniz randevularınız, işleriniz, planlarınız varsa lütfen bugün de onu tehir edin. Yani trafik yoğunluğu bir yandan, yolların sağlıklı olup olmadığı konusu ve kontrolü bir yandan, beklenen yağış ihtimali de gün içinde devam edecek. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında aynı şiddette bir yağışın olabileceğine işaret ediliyor. Özel araçlarınızla ıslanmamak için dün yola çıktınız. Haklıydınız belki ama çok sayıda araba da otomobil de yollarda kaldı. Araçlarını bulundukları yerlerde bıraktı İstanbullular. Toplu ulaşım araçlarına yönelmeye çabaladı. Metroya koştu, metrobüse, tramvaya, otobüs duraklarına saatlerce bekledi. Oradan işine, gücüne, evine gidebilmek için saatlerce bekledi. Ancak İETT otobüslerini de su bastı. Yolcular koltukların üzerine çıktı, kurtarılmayı bekledi. Hatta araçların üzerine çıktı havalandırma kapağından ve oradan kurtarılmayı bekledi saatlerce. Şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiğini size hatırlatıyorum. 242 kilogram yağış düştü İstanbul'da metrekareye. Bu son yılların en etkili, en yoğun yağışlarından biri. Gerçekten çok geçmiş olsun diyorum. 20 milyonluk günlük nüfusuyla beraber yaklaşık 20 milyonluk kentte bu hayatı büyük oranda tehdit eden bir gerçeğe işaret ediyor. Ama sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında yağış etkili. Kimi kentte caddeler suyla doldu, kimi kentte ekipler tahliye için seferber oldu. Son durum şöyle.
0: Sağanak etkisini artırdı. Cadde ve sokakları su bastı. Hayat adeta durma noktasına geldi. Bursa'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar tente ve saçak altlarına sığındı. Pazar alanlarıyla bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak hafta boyunca etkisini sürdürecek. Bursa Valiliği'nden de fırtına uyarısı yapıldı. Mudanya, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtildi. İzmir'de sağanak gece saatlerinde bastırdı. Yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar durmadı. Gök gürledi, yağmur hızını artırdı. Caddelerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Aydın'da da tablo aynıydı. Gece boyunca yağış etkili oldu. Yağmurun sesine bu kez fırtına da karıştı. Kuşadası'nda rüzgar ve sağanak birlikte vurdu. Rögarlar dolup taştı, yollar suyla kaplandı. Elazığ'da ise yağmurun bilançosu su baskınları oldu. Ekipler gelen ihbarlara yetişmek için seferber edildi. Baskın yaşanan noktalarda tam 2 milyon 200 bin litre su tahliye edildi. Kovancılar'da yağışın ardından yerde dev bir yarık açıldı. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukur çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve zabıta ekipleri bölgeyi kontrol altına aldı. Çöküntünün eski bir su kuyusundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Hakkari'de ise yağmur değil, yoğun sis etkili. İki gündür sisin altında kalan yüksek ovada görüş mesafesi düştü. Direksiyon başındakiler ilerlemekte güçlük çekti.
4: Çok geçmiş olsun diyoruz. Allah kolaylık versin diye de ekliyoruz. İstanbul'da bugün evlerinizden çıkmayın uyarısı var. Derelerin taştığı, yolların göle döndüğü kentte aynı görüntülerin bu sabahta devam ettiğine dair veriler ulaşıyor. Başka haberler de var tabii. Sadece ona kilitlenmeyeceğiz. İstanbul'un dışındaki kentlerdeki yağış ihtimalinde olduğu gibi dün soğuk bir duş yaşadı Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında 6 tane gol yedi. 1-2-3-4-5-6. Tam 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Manzabi, Jackson 2, Berkley 2, Abraham'ın gollerine engel olamadı Sarı Lacivertler. Roma beraberliğinin ardından İngiltere'de de galibiyetle tanışamadı. Hep söylüyorum, bizim futbolumuz modern futbol yanında ana sınıfı seviyesinde gözüküyor. Ali topu tut, tut Ali tut, at Ali at, Ayşe'ye at şeklindeki ritimle oynuyoruz. Ama rakiplerimiz futbol oynuyor. Hele hele İngilizler, liginin 15.si Aston Villa bize yarım düzineyle hediyemizi verdi. 6-0'la bizi gönderdi maalesef. Dün FETÖ'ye selam çakan bir isim vardı. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık dahil olmak üzere 15 ayrı suçtan yargılanan Ekrem İmamoğlu, suçlamalara cevap vermek yerine FETÖ'ye selam çakmayı tercih etti. O gece, 15 Temmuz'u kastediyor, darbeye karşı durmak hepimizin ortak göreviydi ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, ama ardından gelen olağanüstü hal darbecilerle hesaplaşmanın çok ötesine geçti diye bir cümle kurdu. Şöyle dedi, bir daha toparlıyorum efendim. O gece, yani 15 Temmuz'dan bahsediyor, darbeye karşı durmak hepimizin ortak göreviydi ama ardından gelen olağanüstü hal darbecilerle hesaplaşmanın çok ötesine geçti, diyor yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu. Ne olacaktı? Sırtlarını mı sıvazlayacaktı millet? Yüz milyonlarca dolarlık şüpheli hareket, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlerin hesaplarında yüz milyonlarca dolarlık şüpheli para hareketi tespit edildi. Dün biliyorsunuz televizyona kayyum atandı ve günün en önemli gelişmelerinden oldu. Norovirüs şüphesi. Tokat'ta bir haftada kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 5000'i aştı. Norovirüs ihtimali gündeme geldi. Bırakın vatandaş balık yesin, sebze meyve ucuzlamasın diye ürün arzını kısan, beyaz etteki düşüşü engellemek için ortak fiyat mekanizması kuran zihniyet şimdi de vatandaşın balığına göz dikmiş vaziyette. İstanbul'daki Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği balıkçılara fiyatlar düştü ama çıkmayın diye çağrıda bulunuyor. Kamuoyunda balıkçı Kenan diye tanınan Kenan Balcı, fiyatların düşmesinin balıkçıların zararına olmadığını söylüyor. Allah verdi, kullar yesin, ne demek ara verin, tutmayın, olur mu öyle şey, bu yanlıştır, dedi. Tepkiler üzerine birliğin geri adım attığı ifade ediliyor. Haddini aşmıştı zaten o çağrıyı yaparken, bir zahmet geri adım da atsın. Hürriyet gazetesindeyiz efendim. Fenerbahçe darmadağın diye veriyor. Kartal 2'de 2'nin peşinde. Beşiktaş'ımıza Hoffenheim karşısında bari başarılar dileyelim. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda Hoffenheim'le karşılaşacak. Vlahovic, Raşika ve Kerni kadroda yok. Mücadele saat 22'de ve TRT1'den canlı olarak ekranlara getirilecek. İlk maçta Marsilya'ya fark atmıştı Beşiktaş. Şimdi 2'de 2 yapabilmenin peşinde. Kups Trabzon maçı da yine TRT1 ekranlarında olacak ama onun saati 19.45. Tekrar edeyim, Kara Kartal'ın Hoffenheim deplasmanı 22'de, Kups Trabzonspor maçı ise 19.45'te. Müziğin önemli isimlerinden biriydi Alpay, 91 yaşında öldü. Alpay'ın vefatı sevenlerin ve müzik dünyasını üzdü diyerek Hürriyet haberi vermiş. İstanbul'da tufan diyerek veriyor gelişmeyi ve rüşvet iddiası kayyum getirdi gazetenin manşeti. İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Halk TV polis tarafından arandı. Televizyonla Mahiroğlu'na ait şirketlere dün kayyum atandı. Fon teklifi komisyondan geçti. Fon krizinin ardından hazırlanan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması, iadelerinin esaslarının belirlenmesi, fonlardan hukuka aykırı olarak çıkartılan varlıkların tahsil edilmesi de öngörülüyor. Bu arada yeni parti milletvekilleri Halk Televizyonu'na kayyum atanmasını gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapatarak protesto etti. Özgün bir protesto yapmışlar. Lakin sadece bu konuda olması düşündürücü. Made in EU sinyali olumlu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin Made in Europe olarak da bilinen yeni korumacı sanayi taslağında olumlu sinyaller aldıklarını söylüyor. İlk taslaklarda dışarıdaydık. Geldiğimiz nokta ümit verici. Avrupa Parlamentosu ve Birlik Konseyi'ndeki müzakereler belirleyici rol oynayacak, diyor Ticaret Bakanı. Yeni Akit gazetesinde neler var? Yolsuzluğu anlatmak yerine yine şov yaptı. Mahkemede soytarılık diye vermiş. İmamoğlu'nun savunma sırası kendine gelince yine yan çizip masal okuduğuna işaret ediyor. Ekrem Saraçhane medyasının tetikçilerini de unutmadı diyerek saydığı isimlerden bahsediyor gazete. Ankara-Samsun 2,5 saat. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çorum-Ankara arasının 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun arasının 2,5 saate ineceğini açıkladı. Bu önemli gelişme aslında bölgede yaşayanlar için de. Yunanistan 8 Türk okulunu daha kapattı. Yunanistan öğrenci azlığı bahanesiyle son olarak 8 Türk okulunu daha kapattı. Lozan Anlaşması'nı çiğneyerek asimilasyon politikasına isyan eden İskeçe Müftüsü Mustafa Tampa, Türkiye'nin Rum okullarını açarken Atina'nın çifte standart uygulamasına tepki gösteriyor. Ben karşılıklılık esasına sonuna kadar inanırım. Yani yaptığınızın ne anlama geldiğini, ne denli bir tesir bıraktığını karşınızdakinin kavrayabilmesi için ona da aynı şeyin yapılması gerekir ki manasını anlayabilsin. etkisini hücreleriyle kavrayabilsin. Siz nezaketle dolu protestolar ve kınamalar yayınlayarak belli bir noktaya kadar ancak gidebiliyorsunuz. Anlaması için, empati yapabilmesi için yaşanması lazım. Türkiye Gazetesi. O ne demiş? Bu çam hasta olmuyor. Türk mühendislerinin keşfi, 3 mühendis su tüketimini %90 azaltan çim beziyle hastalığa dayanıklı bir ağaç geliştirmiş, sıra dışı bir ağaçtan bahsediyor. Fenerbahçe darmadağın 06 gazetede de yerini almış. Rapor çıkacak, gereken yapılacak. Gözler Devlet Denetleme Kurulu'nda. DDK'dan 15-20 uzman fon vurgunluğu her yönüyle araştırıyor. Onların raporuna göre atılacak adımlar netleşecek ve Erdoğan suçu olanın gözünün yaşına bakmayacak deniyor sevgili dinleyiciler. Köklü değişimin de gündemde olduğuna işaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Sözer, Erdoğan'ın fon vurgunuyla alakalı verdiği kararları, mesajları olumlu buluyor vatandaşlar ve sorumluların hak ettikleri cezayı alacağı kanaatini taşıyor. PISA başarısı Türk öğrenciye kapı açtı. Dünyanın zirvesindeki okullar Türk gençlerinin peşinde. PISA'da matematik ve fen bilimlerinde yükselen Türkiye'ye dünyadan ilgi arttı. Oxford, Cambridge ve Berkeley'in de aralarında bulunduğu 50 üniversite uluslararası fuarda Türk gençleriyle buluşup onları kendilerine çekebilmek için 8000 avroya varan burslarla kendilerini sıyırmaya, göstermeye çabalıyor. YÖK, şıkların olduğu çoktan seçmeli sorular yerine düşünme ve problem çözme becerilerini öne çıkartan sınav sistemine geçilmesini istedi. 4 şık çıkmazından çıkmaya çalışıyoruz efendim. Türk dünyası ve Türk gençleri deyince Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk dünyasının birlik ve yükseliş hedeflerine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasında kardeşlik hukukuna da vurguda bulundu. Aramıza nifak tohumu ekilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Ankara ile Bakü arasındaki sarsılmaz bağa değindi.
6: İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları, siyasi gelişmelerin ötesinde milletimizin ortak hafızasına ve gönül bağına dayanmaktadır. Bu bakımdan Karabağ Zaferi'nin başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın Türkiye-Azerbaycan kardeşlerinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz.
0: MHP lideri kardeşlik hukukunu zedelemek isteyen odaklara karşı da uyarılarda bulundu.
6: Her bir Türk Cumhuriyeti kendi içinde müstakil ve egemen bir devlettir. Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir. İki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu zedelemeye yönelik her türlü yaklaşım karşısında ortak akılla hareket edilmelidir.
4: Saat 7.26, 4 dakika sonra ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini beraber öğreneceğiz. Elimizde şimdi Takvim gazetesi var. O rezalet diz boyu diyerek veriyor. Meteoroloji günlerdir sağanak geliyor diyerek uyardı ama belediye kılını kıpırdatmadı. Rüşvet ve yolsuzlukla anılan İstanbul Belediyesi mega kenti bile bile sele gömdü. Faturayı yine canıyla malıyla, rezaletiyle İstanbullu ödedi deniyor. Otobüslerde yaşanan can pazarları, sokakların hali, kesilen duran trafik akışı, araçların suda sürüklenmesi, metroları su basması. İstanbul'da okullar bugün tatil. Sadece İstanbul'da değil, yağışın beklendiği totalde toplamda 6 ilde okullar bugün tatil. Zonguldak'ta da, Yalova'da da, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da da tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiş durumda. Bazı üniversitelerinde bu ara kararına uyduğu ve kamuoyunu bilgilendirdiği ifade ediliyor değerli dinleyiciler. İstanbul'un altyapı problemlerinin olduğu belli. Biz yatırımlarımızı yer altına yapıyoruz, o yüzden gözükmüyor ama İstanbul'un bu anlamdaki ihtiyacını çoktan kapattık giderdik diyen Ekrem İmamoğlu'nu İstanbullunun andığı da belli. Lakin şunu da objektif olarak kabul etmek lazım. Metrekareye düşen 242 kilogramlık yağış anormal bir yağış ve son 41 yılında en etkili yağışı, size öyle söyleyeyim. Yani çocukluğumdan beri bu denli ağır bir yağışı İstanbul'da ben görmedim. Mehmetçiğin tam isabetine yer veriyor gazete. Ateş serbest tatbikatı bu. Tam anlamıyla bir gövde gösterisi oldu. Yerli savunma sanayinin son teknoloji ürünleri hedefleri tam isabetle vururken Mehmetçiğin operasyonel gücüne tam puan verildi. Akşam gazetesi. Özkan'ın anısıyla yeniden Mazhar Fuat Özkan, Mazhar Alanson ve Fuat Güner sahnelere MFÖ adıyla dönüyor. İdilenmiş, konsere hazırlanan iki usta teknoloji yardımıyla Özkan'ın anısını da sahnede yansıtacakmış. Allah rahmet eylesin diyelim ve devam edelim efendim. Külliyedeki yüksek yargı buluşması. Başkan Erdoğan yüksek yargı başkanlarıyla külliyedeki yemekte bir araya geldi. Yemeğe Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'le Sayıştay Başkanı Metin Yener, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleş'le Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de katıldığı ifade ediliyor. Kalbur üstü bir toplantı ve yemek olduğu hususunda sizinle hemfikirim. Rezidansta balina avı akşamın manşeti olmuş. Amerika'da Ponzi yöntemiyle $1.5 milyar kripto para dolandırıcılığına imza atan balina lakaplı Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Polis dairenin mimarisini değiştirerek duvarların arkasına inşa edilen özel gizli bölmeleri de buldu. Evden tam anlamıyla bir servet çıktı. Özel yapım 53 adet o meşhur saatten 11 adet lüks saatler, vakumlu paketlerde $4 milyon, milyonlarca dolarlık ziynet eşyası, çok sayıda silah. Aynı zamanda da kara elmasın sahibi olduğu biliniyor yakalanan kişinin. Efendim biz haberleri mümkün oldukça farklı başlıklarla olan haberleri ön planda tutarak turu sürdürüyoruz. Şimdi yine öyle yapalım. Elçinin ekstreyle intiharı. Amerika'nın Atina Büyükelçisi Julia Fall kredi kartı ekstresini bir Trump bağışçısına ödetmeye kalkınca koltuğunu kaybetti deniyor. Romanya'daki hükümet değişikliğinde Amerika'nın rol oynadığını ifade eden Julia Fall'un kızdığı bir Yunan bakana benzeri Yunanistan'da da yaşanabilir dediği söyleniyordu. Sabah gazetesi, oradan da başlıkları paylaşalım. Hesap veremedi, yine şov yaptı. Ekrem İmamoğlu'yla alakalı olarak verilen haber. Ardından da İzmir'deki ikinci Phuket skandalı haberi var. Belediye işçileri maaş alamadığı için eylem yaparken sevgilisiyle Phuket'e tatile giden Buca Belediye Başkanı skandalının bir benzeri de Karşıyaka'da yaşandı. Belediye Başkanı Behice Ünsal'ın ihaleye çıkmakta geciktiği için ilçede çöp dağları oluşurken Gürcistan'a tatile gittiği ifade ediliyor. Ya dur kadın bir dinlensin. Dur, acele ediyorsun. Alınır o çöpler nasıl olsa. Ha ayrıca bugün o çöpler alınır. Yarın yeniden çöp dağları olur orada. O kadar da şey yapmaya gerek yok yani. Acele etmeye gerek yok. Milliyet gazetesi. Bu şuruplar masum değil. İstanbul'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yüksek dozda verildiği öne sürülen ateş düşürücü şurup nedeniyle hayatını kaybetmesi çocuklarda ilaç kullanımının önemini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar yanlış doz ve sık aralıklarla ilaç kullanımının karaciğer ve böbrek hasarından yaşamı tehdit eden zehirlenmelere kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğine işaret ediyor. Saat 7.30. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'i ağırlıklı olarak kullanıyoruz ve hemen bulduk mesajı. Serviste sizi gençlerle dinliyoruz diyor. 80S-0-22 plakalı araçtaki dostumuz, kaptanımız, öğrencilerin de selamı var. Sizi Osmaniye'den dinliyoruz diye eklemiş. Ve aleyküm selam gençler. Allah zihin açıklığı versin, Allah hepinizi muhafaza etsin diyelim. Sizin de mesajlarınız var, onlar da birazdan.
3: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
10: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
12: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. E sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
14: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
13: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
15: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Umran
1: Oto Ekspertiz. Süpürge deyince vatan.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı.
12: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %47 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç Köprüsü'nde her iki yönde de bir sorun gözükmüyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun. Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Kozyatağı'na Mahmutbey Batı çıkışına, U3 Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
12: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 15 Ekim 2026 Perşembe sabahındayız. İstanbul'da yağış devam ediyor. Furkan'ın ifadesiyle de az evvel işittiniz. %47 seviyesinde kent trafiğini görüyoruz. Okullar bugün tatil. Sadece İstanbul'da değil ama okullar sadece İstanbul'da değil. Zonguldak'ta, Yalova'da, Kocaeli'de, Düzce'de ve Sakarya'da da tedbiren bugün tatil edilmiş vaziyette. Dün inanılmaz bir yağışla baş başaydı İstanbul ki şu anda da o yağışın yine kısmen de olsa devam ettiğini görüyoruz. Metrekareye 242 kilogram civarında yağış düştü. Gazeteler malum bir gün evvelinden belli bir saat itibariyle hazırlanıyor, basılıyor. Mesela birinde gazetelerden Milat'ta metrekareye 95 kilogram yağmur haberi hazırlanmış, okuyucuya sunulmuş. Onun üzerinden 3'e katlayarak yani 242 kilogram seviyesinde yağış hali hazırda devam ederken bu anonsu size yapıyoruz. Motosikletler bugün trafiğe çıkmıyorlar. Yasak. Dün saat 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar, emre kadar motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yasak kararı motokuryeleri de kapsıyor. Dediğim gibi İstanbullulara da uyarıyı İstanbul Valisi Davut Gül yapıyor. Evlerinizden eğer büyük sorumluluk hali yoksa, sağlıkla ilgili, efendim eğitimle ilgili, işle güçle alakalı büyük zorunluluklar, sıkıntılar yoksa çıkmayın diye uyarıyor İstanbul Valisi Davut Gül. Özellikle Anadolu yakasında o yağışın etkili olacağına işaret ediliyor. Aslında bütün bu ayrıntıları telefonumuzun ucundaki uzmanımız daha iyi bilecektir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden meteoroloji uzmanı Sayın Murat Oğlakçı telefon attığımızda. Murat Bey günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
15: Günaydın, iyi yayınlar efendim.
14: Çok sayıda ilimiz için uyarı var. İstanbul için de yapılmıştı bu uyarılar günler öncesinden tarafınızdan. Ne kadar daha bu şartlar hüküm sürecek efendim, biraz anlatır mısınız bize?
15: Evet efendim, siz de belirttiğiniz gibi özellikle İstanbul'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağışlar kuvvetli, yer yer şiddetli, hatta dün itibariyle siz de az önce yayında belirttiniz. İstanbul'da aşırı derecede yağışlar oldu. Beykoz'da dün 250 kilogramı geçen 24 saatte yağışlar kaydettik. Bu yağışların bugün de yine özellikle Marmara'da aralıklarla gün boyunca devam edeceğini tahmin ediyor. İstanbul'da da şu anda yağış devam ediyor. Ve yine İstanbul'da da zaman zaman şiddetli olmak üzere akşam saatleri, hatta gece saatlerine kadar yağışın avaklar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlere baktığımızda da yine cuma, cumartesi, pazar günü yurdun büyük bir bölümüyle birlikte yine Marmara'da da yağışlar devam ediyor. Bugün ve dün olduğu gibi cumartesi günde yine özellikle İstanbul'da, Marmara'da, Ege'de ve yurdumuzun batı kesimlerinde yağışların kuvvetli ve zaman zaman şiddetli olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle ötürü sizin az önce belirttiğiniz gibi vatandaşlarımızın tedbiri ve dikkatli olmaları gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Gerçekten yağışlar çok yüksek derecede, yani miktar olarak çok yüksek oldu. Şu anda en yüksek Beykoz'da ölçtük ama Sakarya'da, Kocaeli'nde de yine bu miktara yaklaşan 200-220 kilogramlar civarında yağışlar devam ediyor.
14: Evet. Fırtına da bir yandan devam edecek mi Murat Bey?
15: Evet, evet. Yaklaşık 50 ile 80 kilometre saat hızla esecek rüzgarımız. Bugün de yine Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden devam edecek. Yurdun doğu kesimlerinde ise yine fırtına, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden yine 50 ile 80 kilometre saate varan hızlarla esmeye devam edecek.
14: Siz az önce zikrettiniz Beykoz'da 250 kilogramı geçti diyerek. Bu son yılların en ağırlıklı yağışlarından biri mi Sayın Oğlakçı?
15: Efendim, yani şu anda tabii ölçülmeleri yapılması gerekiyor ama sanıyorum gerçekten çok rekor kırdı İstanbul genelinde yağış bu sefer. Bunu önümüzdeki saatlerde yine genel müdürlükten bir açıklama yapılacaktır. Ama miktar olarak gerçekten çok yüksek oldu. Rekor yani şu anda.
14: Evet. Çok sayıda ilimiz için uyarı var. Bizi şu anda milyonlarca dostumuz dinliyor Türkiye genelinde, hatta yurt dışında. Onlar için söylemek istediğiniz bir şey var mı?
15: Tabii ben isterseniz kuvvetli ve şiddetli beklediğimiz alanları tekrar belirteyim.
14: Lütfen.
15: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bugün de yine devam edecek. Önümüzdeki günlerde de yine özellikle Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Antalya ve Adana çevrelerinde cuma günü kuvvetli yağışlarımız devam ediyor. Cumartesi günü bu sistem yurt genelinde tekrar devam edecek. Yani yağış yurdumuzu terk etmiyor. Ta ki hafta başına kadar, hafta sonunda dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışlar devam edecek. Özellikle de az önce de belirttiğim gibi cumartesi günü yine Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile yani yurdumuzun batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle cumartesi günü tekrar rüzgar da şiddetini arttıracak. Bugün olduğu gibi yine 50 ile 80 kilometre saat olarak Marmara'da, yine Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kesimlerinde ise güneyli yönlerden esmeye devam edecek fırtına şeklinde.
14: Peki efendim, Sayın Murat Oğlakçı, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için efendim. Kolaylıklar diliyoruz, sağolunuz.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
14: Burası Radyo 7. Uyandıran yayınıyla Radyo 7'yi dinlemektesiniz ve Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahımız devam ediyor. Ama oradasınız. Bir yandan da takibinizi fark ediyoruz. Sağolunuz efendim. Almanya'dan sevgiler diyor dostumuz, adaşımız Mehmet Bey. Can kulağıyla dinliyorum sizi diye eklemiş. Az evvel duydunuz Sayın Oğlakçı'yı. Yağışlı hava uzunca bir müddet canım Türkiye'yi etkilemeye devam edecek. Buna İstanbul'da dahil. Fırtına da başta olmak üzere. Lütfen bir zorunlu hal yoksa dışarıda olmayın efendim. Bu günler hakikaten zor günler. Olağanüstü yağış şekliyle olağanüstü günler. Serkan Bey'e çok teşekkürler. O bizi Gaziantep'ten dinliyor. Serkan Aydın tüm radyo idaresine sevgiler diye eklemiş. Hüseyin Ulun İzmir'deki dostumuz. İstanbul'da 400 dere vardı. Derelerin bir kısmı ıslah edildi, bir kısmı yok edildi. Bakın bir kez daha aynı şeyi söylemem lazım. Kent çok kalabalık, çok büyük bir popülasyona sahip. Bilinçli şehirleşme ya da bilinçsiz şehirleşme, o bambaşka bir konu. Altyapı problemleri bambaşka bir konu ama inanılmaz, yani tanımlanamaz bir yağış şekliyle karşı karşıya kaldık biz dün itibariyle, ki hala hazırda da o yağışın devam ettiği ifade ediliyor İstanbul'da. Şehir kameralarında bunu rahatlıkla görebilmek mümkün. Şimdi Bazı uyanıklar var. Sosyal medya ve sahte internet siteleriyle yapılan siber dolandırıcılıkları bilerek organize ediyor ve bu işin de merkezinde. Onlara karşı en az 12-14 karakterli güçlü şifre oluşturulması ve iki aşamalı onay özelliğinin aktif edilmesi isteniyor. Yani lütfen kullandığınız elektronik bankacılık işlemleri vesaire sosyal medya hesapları için öyle çok basit şifreler belirlemeyin. Doğum tarihiniz gibi, memleketinizin plakası gibi vesaire. Dolandırıcılar bunları zaten aklediyor. Çok rahat aklediyor. Siber suçlarla mücadele büro amirliğinde görevli polis memuru Gülşen Ünsal en az 12-14 karakterden oluşan harf, rakam ve özel karakter içeren şifreler belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Mesela 853.ax-7 gibi bir şey. Bilmiyorum. Şu anda üreterek faraza bir örnekle size durumu anlatmaya çalıştım. Diyeceksiniz ki benim de ezberlemem zor. Sen ezberle. Dolandırıcı ezberleyeceğine sen lütfen ezberle. İki faktörlü doğrulama özelliği aktif olsun. Her platformda farklı ve güçlü şifrelerin kullanılması da en az o kadar önemli diyor. Siber suçlarla mücadele büro amirliğinden bir memurun size yaptığı uyarı. Güçlü şifre. Bir de 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyadaki yeni dönem var. Yaş doğrulaması ve çocuklara özel hizmet modeliyle birlikte gözler düzenlemenin hangi platformları kapsayacağına çevrildi. Peki sosyal medya uygulamalarının yanı sıra mesajlaşma uygulamaları da bu düzenlemeden etkilenecek mi? Ve dijital dünyadaki yeni dönemin ayrıntılarında başka neler var? Dinleyin.
6: Sosyal medyada yeni dönem başlıyor. Çocuklar için hazırlanan düzenleme kullanım alışkanlıklarını sil baştan değiştirecek.
9: Ailelerin sorumluluk reddi yaptığı bu durum aslında artık devlet garantisinde ve çocuklarımız daha güven altında.
10: Yasaklama ya da herhangi bir şekilde kontrol etme değerli ama öncelikle bizim bu çocuklara yıllardır anlatıyoruz. Bilinçli bir tüketici olmayı öğretmemiz lazım.
16: Kötü örnekler var, ne bileyim sayamayacağım şimdi şeyler var.
17: 400 bin çocuğumuz geçen yıl suç işledi, kayıtlara geçen. Bunlar. Çok ciddi bir şeydir bu.
6: Yönetmelik 10 Ekim'de yayımlandı ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. 15 yaşını doldurmamış ve 15-18 yaşında olan çocuklar için iki ayrı düzenleme yapıldı.
9: 15 yaş ve altı çocuklar artık sosyal medyaya giremeyecekler, bağlanamayacaklar. Eğer 15 yaş ve 18 yaş aralığındaysa da bazı kısıtlamalara maruz kalacaklar.
18: Düzenleme 1 Kasım'da uygulanmaya başlayacak ancak kafalarda büyük de bir soru işareti var. Özellikle TikTok, Instagram, YouTube gibi sosyal medya platformlarına belirli kısıtlamalar geliyor, sonsuz kaydırma gibi. Peki diğer tarafta mesajlaşma uygulamalarında durum ne olacak?
9: Eğer zaman içerisinde kullanılan mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya platformu ve onun mesajlaşma uygulaması çocuk için olumsuzluklar yaratıyorsa konuyla ilgili devletin ilgili birimleri devreye girerek o platforma da gerekli uyarıları yapıp gerekli değişiklikleri yapmasını sağlayacak.
14: Devam ediyoruz. 7.47 oldu canım ülkemin saati. Biliyorsunuz Halk Televizyon'a dün kayyum atandı. Erken saatte polis televizyon binasına girdi. İçeride arama yaptı ve İngiltere'de televizyonun İngiltere'de yaşayan sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet soruşturmasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. MASAK 30 milyarlık bir para trafiği olduğunu söylüyor ve mercek altında tutuyor.
19: Halk TV binası şafak vakti polis tarafından basıldı. Rüşvet ve usulsüz ihale iddialarıyla şirkete kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlattı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Şube ekipleri operasyon için düğmeye bastı. O adreslerden biri de Halk TV binasıydı. Ekipler bilgisayarlara ve evraklara tek tek baktı. O sırada kanalın yayını durduruldu. Eski bir yayının tekrarı gösterilmeye başlandı. MASAK verileri ve şüpheli ifadeleri usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak Bustek Araç Bakım Şirketi'nin kurulmasını sağladığı öne sürüldü. İhalelerde haksız menfaat elde ettiği iddia edildi. Soruşturmada 14 milyon liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı belirlendi. İhalelerde fahiş fiyatlarla ödemeler yapılıp gelirlerin Mahiroğlu'nun şirketlerine aktarıldığı anlaşıldı. Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerinin toplam işlem hacminin 30 milyar lira olduğu saptandı. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda firari 6 kişiyi yakalamak için arama çalışması başlatıldı. Cafer Mahiroğlu'yla bağlantılı birçok şirkete TMSF tarafından el konularak kayyum atandı.
14: Kılıçdaroğlu'nun istediği oldu ama adamları mutsuz rolünde ediyor Hürriyet'te Ahmet Hakan ve şöyle yazıyor. Biliyorsunuz Kemal Bey şöyle demişti. Halk TV var biliyorsunuz. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalı sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Olmaz, olmaz. Günün 24 saati yalan haber yapıyorlar. Ben izlemiyorum şahsen. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri söylemesinden 3 gün sonra Halk TV'nin yurt dışından ülkeye gelemeyen sahibine savcılık tarafından operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında televizyona da kayyum atandı. Fakat o da ne? Tam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği olmuşken Kılıçdaroğlu'nun adamlarından bu olmaz, bu basın özgürlüğüne darbedir, bizi eleştirseler de bunu kabul etmeyiz türünden tepkiler gelmeye başladı. Bence Kılıçdaroğlu ve adamları gerçekten komikler, anlamsızlar, çok değişikler, enteresanlar ve tuhaflar. Bu arada yer meclis. Yeni partili vekiller Halk TV olayını protesto ediyor. Ağızlarda ince şerit siyah bantlar, gözlerde ince şerit siyah bantlar. Biri bu vekillere fısıldamalı, demeli. Artık bu tür eylemler fena halde komik kaçıyor diye. Bu tür eylemler kahkaha attırmanın dışında hiçbir etki yapmıyor diye. Bu tür eylemlerle sosyal medyada maytap konusu oluyorsunuz diye. En ciddi durumu en gayri ciddi duruma dönüştürmek de maşallah. Bir numarasınız diye demiş Ahmet Hakan ve yazıyı sonlandırmış.
11: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
20: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
11: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
21: Türkcelleri bağla hayata. Reklam.
22: Benim bankam İş Bankası.
23: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
22: Benim bankam iş bankası.
24: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
25: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: 65 LA, 139 santim 4K OLED Smart TV, 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü, dijital kanallar.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Bana göre tam anlamıyla hezimet bu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Villa Park'ta Aston Villa'dan tarihi bir fark yedi. 6-0 mağlup oldu ve geldi. Fenerbahçe tel tel döküldü. Yarım düzüne gol yedi. Filelerinde yarım düzüne gol vardı. İsmail Kartal hezimeti film gibi izledi sevgili dinleyiciler. İlk yarıda 3 bireysel hata yaptık, sonra hemen 3-0 oldu zaten. İngilizler affetmedi. 12. dakikada Yıldızi topu uzaklaştıramadı. Manzabi perdeyi açtı. 1-0. 31 ve 39'da İsmail Yüksek hata yaptı. Topu kaptırdı. Jackson farkı 3'e çıkarttı. 3-0. 17'de Muriç karşı karşıya kaldı ama kaleci Suzuki'yi geçemedi. 34'te Oğuz Aydın'ın şutu üst direkten patladı ve avuta gitti. 67'de İsmail Manzabi'yi düşürdü. Penaltı yaptırdı. Topun başına geldi Barkley. Farkı 4'e çıkarttı. 4-0. 73'te yine Barkley'i uzaklardan attı. 5-0 oldu. Son sözü 90'da Abraham söyledi. 6-0. Fenerbahçe İsmail Kartal'ın hatalı kadro seçimi maçı kenardan film gibi izlemesi sonucunda tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Bu skor kabul edilemez diyor İsmail Kartal. Başta büyük taraftarımız olmak üzere tüm camiadan özür diliyoruz. Ancak toparlanmak zorundayız. 2 gün sonra ligde Alanyaspor'la çok kritik bir maça çıkacağız. Derhal o karşılaşmaya odaklanmalıyız dedi. Alanyaspor maçıyla ayağa kalkacaklarını söylüyor. Üzgünüm ama gittikçe yıkılıyor İsmail Kartal. Bir de Asensio gerçeği var. O riske edilmedi. Kadrodan çıkartıldı maç öncesinde. Maça odaklanmalıyız dedi.

0: yine aynı benzetmeyi yapacağım müsaadenizle. Fenerbahçe ve diğer kulüplerimiz dünyanın modern futbolu karşısında, önceki gün Barcelona'yı da bunu işin içine katarak söylüyorum, Galatasaray karşısındaki 4-1'lik galibiyetini de gözeterek söylüyorum, ana sınıfı seviyesinde futbol oynuyoruz. Ali topu tut, Ayşe topu at, at Ali at şeklinde. Yalnız atacak olanlar bizimkiler olmuyor genelde. Milyonluk transferlerimize rağmen üzücü tabii, son derece üzücü karşı taraf oluyor. Tam yarım dizine golle Fenerbahçe'yi gönderdiler. İşin gerçeği o. Şimdi bu akşam Beşiktaş'ımız ve Trabzon'umuz sahada olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Hoffenheim'a konuk olacak ve bu yıl Avrupa'da oynadığı 7 maçın 6'sını kazandığı Beşiktaş'ımız yeni bir zafer bekliyoruz. Mücadele saat 22'de ve TRT1'den canlı olarak ekranlara geçecek. Bordo Mavili ekibimiz ise, Trabzon'umuz ise UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında bugün Finlandiya ekibi Kups'la deplasmanda karşılaşacak. Tek hedefimiz galibiyetle dönebilmek. Kups Trabzonspor maçı da saat 19.45'te başlayacak. O da TRT1'den canlı yayınla ekranlara getirilecek, futbol severlere sunulacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftayı puansız geçen Galatasaray'da reçete belli oldu. Geçen yıl 10 puanla playoff'ta yer bulan Aslan, kalan 6 maçta en az 11 puan toplayıp ilk 24 içerisinde yer alma niyetinde. Vallahi ben o kadar da emin değilim doğrusu. Samsunspor Bialika ile anlaştı. Samsunspor teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırmasının ardından Hırvat teknik direktör Bialika ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten bu konuda bir açıklama geldi. Hayırlı olsun. Fenerbahçe Tarfin Partizan'ı ağırlayacak. Erkek basketbol takımı Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, Yunanistan'da Panathinaikos'a mağlup olduktan sonra iç sahada Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yenmişti ve 4. galibiyetini maçından sonra elde etmişti. Fenerbahçe gibi ilk 3 maçında galibiyetle ayrılan Partizan ise önce Real Madrid'e, ardından da Panathinaikos'a mağlup olmuştu. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün kadın basketbol takımı ise FIBA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta mücadelesinde bugün İtalya'nın Familia Chico ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda mücadele saat 20 itibariyle başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Burası Radyo 7. Uyandıran yayınıyla Radyo 7'yi ve Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. İstanbul'da yağmur devam ediyor. Trafikte uyarılar işe yaramışa benziyor. Kentte şu anda 240 kilogramın üzerinde ortalama yağış düştüğü vurgusu var. Dünle bugün arasında hesaplar yapıldığında, ama bazı ilçelerde, örneğin Beykoz'da 250 kilogramı da geçmiş vaziyette. Trafikse sadece %49'larda. Haberiniz olsun.
2: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13.000 TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla...

0: ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
7: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'a özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
14: Her ev güzel istikbalde.
15: Ekspertise, Dino Bile.
16: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
17: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çavdır-Söğüt Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri, Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Mali piyasalardaki son durumla ekonomi dünyasına dair haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan doları 49-41 bandında bulunuyor. Dolar 49-41'de. Avro ise 55-56'larda. 55-56. Sterlin 65-61'e işaret ediyor. Dün Borsa İstanbul 100 Endeksi yine kaybetti ve günü 12.118 puanla. -132 ile 12.118 ile tamamladı. Gelelim gram altına. Dünle bugün arasında çok ciddi bir fark yok. 1 gram altının serbest piyasada satış değeri 6.626 liralar seviyesinde. Çeyrek altın 10.799 lira. Yarım altınsa 21.592 lira. Tam altın 43.072, at altını 43.964 lira. Gümüşe bakalım. Gümüşün gramı 89 liranın hemen üzerinde, 89.09 sent civarında. Ve Brent petrolün varil fiyatı da 104 doları biraz geçiyor. 104 dolar 29 hatta 30 sent seviyesinde. Haberiniz olsun.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
8: Gözler Devlet Denetleme Kurulu'na çevrilmiş durumda. DDK'dan 15-20 uzman fon vurgununu her yönüyle araştırıyor. Onların raporuna göre atılacak adımlar netleşecek ve Erdoğan suçu olanın gözünün yaşına bakmayacak. DDK'nın görevlendirdiği uzman ekip hiçbir iddiayı pas geçmeden kapsamlı bir araştırma yapıyor. Onların hazırlayacağı rapora göre bir yol haritası şekillenecek. Kulislerde Cumhurbaşkanı onun adamı bunun adamı diye bakmaz, kimin sorumluluğu varsa haklarında gereğini yapar görüşü dil. Yine kulislerde fon vurgunuyla başlayan tartışmalar kapsamında Erdoğan'ın parti yönetiminde, kabinede ve bürokraside köklü değişiklikler yapabileceği de dile getiriliyor. Bu değişimin hemen olmayacağını düşünen kaynaklar, Cumhurbaşkanı bekler, her türlü değerlendirmeyi yapar ve zamanı da kendi tayin eder. DDK raporu da bu kararda önemli rol oynayacak görüşünde. Fon tasfiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeyi görüşmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı. Kanun teklifinin ele alındığı o komisyon toplantısında 455.578 yatırımcıya nefes aldıracak ödeme planının yasal detayları netleşti.
9: Mecliste fon mesaisi resmen başladı. Paraların iade edilmesini sağlayacak yasal yol haritası masaya yatırıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde fon tasfiye sürecine ilişkin yasal düzenleme vardı. Hak sahiplerinin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan yasa teklifi komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Komisyonla AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Teknik detayların ele alındığı toplantıya başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumların yöneticileri de katıldı. 9 maddelik geçici düzenlemeyle 455.578 yatırımcıya ödeme yapılmasının önü açılacak. Ekim sonuna kadar yapılması planlanan ödemelerde kesinlikle hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak. Ödemeler el konulan şirket varlıklarından yapılacak. Düzenlemeyle birlikte 131 yatırım fonu tamamen tasfiye edilecek. Ayrıca süreç içinde haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilere yönelik isteğe bağlı geri ödeme mekanizması da oluşturulacak.
8: Rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma ve dolandırıcılık dahil olmak üzere 15 ayrı suçtan yargılanıyor Ekrem İmamoğlu. Dün davada, duruşmada suçlamalara cevap vermek yerine adeta FETÖ'ye selam çakan cümleler kurdu. O gece 15 Temmuz'u kastediyor, darbeye karşı durmak hepimizin ortak göreviydi diyen İmamoğlu, ama ardından gelen olağanüstü hal darbecilerle hesaplaşmanın çok ötesine geçti ifadesini de kullanıyor. Aslında yine en iyi bildiği şeylerden bir yapıyor Ekrem Bey. Ana konuları, soruları profesyonellikle geçiştiriyor. 5,5 saat boyunca da suçlamalara yanıt vermiyor. Kamu zararına 161 milyarı bulan kamu zararına dair tek bir cümle bile kurmuyor. Onun dışında her şeyi söylüyor. Kendi A takımının itiraflarını, haraca bağlanan iş adamlarının ortaya koyduğu belgeleri görmezden geliyor. Duruşma boyunca iddialara cevap vermek yerine davayı sulandıracak açıklama yapıyor. 111 milyarlık kaçak hafriyat yolsuzluğu ve rüşvet karşılığında alınan 50 milyon dolar değerindeki Boğaz manzaralı villalarla ilgili iddialara cevap vermeyen Ekrem İmamoğlu somut bir savunma yapmadı. Konuşmasını dava ile alakası olmayan başlıklara ayırdı. Hatta Osmanlı tarihinden ve hayat hikayesinden de bol bol bahsetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün güncel yapılanması ve finansal kaynaklarını hedef alan bir operasyonu duyurdu. 4 ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı.
9: Elebaşı öldü ancak mücadelede rehavete yer verilmiyor. FETÖ'ye darbe üzerine darbe indiriliyor. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, örgütün finans damarlarını kesmeye yönelik 4 ayrı soruşturmanın detaylarını da paylaştı. Eskişehir merkezli operasyonda Amerika bağlantılı bir şirket üzerinden gıda ticareti kisvesiyle yapılan yasa dışı para transferleri tespit edildi. Örgütün ticari kılıf altındaki gizli para trafiği durduruldu. Operasyonun bir diğer ayağı ise Ege'ydi. Hücre evleri tek tek basıldı. İzmir'de gerçekleştirilen baskınlarda örgütün kripto haberleşme programı olan Baylo kullanıcıları ve güncel yapılanma üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Gürlek, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya yönelik operasyonların hiçbir müsamaha gösterilmeden kararlılıkla süreceğini vurguladı. Hakkında gözaltı kararı verilen iki firariyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.
8: Suç örgütleri öylesine profesyonelce organize oluyorlar ki örgütler faaliyetlerini gizlemek ve güvenlik birimlerinden kaçmak için şifreli haberleşme ağlarına milyonlarca liralık yatırım yapıyor. Güvenlik ve istihbarat sistemleri ise yaptığı operasyonlarla bu ağları tek tek deşifre ediyor. Peki bu ağlar nasıl bulunuyor, nasıl çökertiliyor, dijital veriler adli süreçlerde nasıl kullanılıyor? Dinleyin.
9: Uyuşturucu kaçakçılığı, uluslararası suç ağları, gizli görüşmeler ve özel iletişim sistemleri. Her biri illegal işleri halletmek için şifreli haberleşme ağlarını kullanıyor. Ancak ne suçlular ne de kriptolu haberleşme uygulamaları devletin operasyonundan kaçıyor.
1: Suç örgütleri sıradan yazılımlara güvenmiyorlar. Kendilerini saklayacakları, gizleyecekleri ve tespit edilmeyecekleri dijital kaleler inşa ediyorlar.
9: Suç örgütleri gizli iletişim için şifreli kripto haberleşme uygulamalarını tercih ediyor. Bu uygulamalarsa farklı ülkeler tarafından istihbarat operasyonlarıyla deşifre ediliyor.
1: Ancak polisimiz modern dünyada geliştirdiği bir takım araçlarla birlikte sadece artık fiziki kapıları kırmıyor, siber operasyonlarla birlikte onların dijital duvarlarını resmen yıkıyor.
9: Bylock, Sky ECC, Black Eagle ve Sky Global gibi sistemler farklı dönemlerde güvenlik soruşturmalarında gündeme geldi. Özellikle Sky ECC gibi şifreli iletişim sistemlerine yönelik yürütülen operasyonlarda elde edilen dijital veriler, uluslararası organize suç ağlarının ortaya çıkarılmasında kritik rol aldı.
1: Suç örgütlerinin işlediği bu suçlar dijital dünyada gerçekleştiği için, yani birbirleriyle ağlarını bu dijital dünyada sağladıkları için, şüphelilerin peşinden tek tek gitmek yerine onların ana sunucularına, yani yabancı dil serverlarına dijital operasyonlar, siber operasyonlar yapılarak toplam bir ağ, yani bir örgüt nasıl çalışıyor, rotalarını neye göre oluşturuyorlar, nasıl bir aralarında dil kullanıyorlar, işledikleri suçlar neler, aslında toplu olarak tespit edilebiliyor.
9: Bylock'sa FETÖ soruşturmasında öne çıkan iletişim uygulamalarından biri oldu. Şifreli haberleşme ağlarına ilişkin operasyonlar, organize suçla mücadelede dijital delillerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
1: Bu dijital siber operasyonlarla uluslararası düzeyde suç örgütlerinin ağları, birbirleriyle olan irtibatları, baronları, adresleri, yapmış oldukları para transferleri, gerçekleştirdikleri suçlar tek tek tespit ediliyor ve toplu halde bir dosya haline getirilebiliyor.
8: Sami Bey bizi Yozgat'tan dinliyor. Biz bütün bu haberleri sizinle paylaşırken içerisinde bulunduğunuz şartları ve şikayetçisi olduğunuz yahut dileğinizin bulunduğu, talebinizin bulunduğu şartları bize yazan dostlardan biri Sami Bey. 0507-977-0101 çalışıyor. Radyo 7'nin sosyal medya mecraları çalışıyor ve dahi Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresi de çalışıyor. Oradan da bize mesaj gönderebilirsiniz. Diyor ki Sami Bey Yozgat'ta, şekere %16 zam, yıllık bazda da %38'e denk geliyor bu. Türk Şeker çiftçiden aldığı pancara %20 zam yaptı. Aradaki farkın telafi edilmesi gerekiyor. Çiftçi fiyatın revize edilmesini istiyor diyor. Üreticinin, müstahsilin, tarım alanındaki emekçinin talebi olarak haber, daha doğrusu yorum karşımızda. İbrahim Bey Adana'dan bizi dinliyor. DASK ödemelerini alamıyoruz. Bizi duysunlar diyor İbrahim Yıldırım. O mesajı bizimle paylaşıyor. Muhatapları belki kendisine ismini soy ismini o yüzden verdim. Yardımcı olurlar. İşte Hacı Mustafa'mız var. Ona da selamlar gönderelim. Büyük firmalar ve elinden gelen yapmayan firmalar var. Ama biz de çok sıkıntı üretici olarak diyor. Alt segment maalesef gübredir, mazottur. Çok zorlanıyor. Üretici tarım alanındaki çok zorlanıyor diyor Kayseri'de. Halil Kalay bizi dinliyor. O3 Mahmut Bey Bayrampaşa istikametinde Esenler mevkiinde bir minibüsle kamyonetin karıştığı kaza var. Kazada yaralanma ve can kaybı yok ama sol şeridinde trafiğe kapalı olduğu vurgulanıyor. Geçmiş olsun diyelim. Lütfen dikkatli olalım. İstanbul'da yağış devam ediyor. Olanca kararlılığıyla devam ediyor. Trafikte %47 seviyesinde bir yoğunluk var. İstanbul'da okullar bugün tatil. Sağanak da zaten 24 saattir aralıksız olarak sürüyor. Sadece İstanbul'da değil, Zonguldak'ta, Yalova'da, Kocaeli'de, Düzce'de ve Sakarya'da da tüm eğitim kurumları bugün tatil. Aynı şekilde motosikletlere trafik yasağı var. Dün akşam saat 21'de başladı. Buna motokuryeler de dahil. O iki lastikli araçlarla trafiğin içinde olmanız tehlike oluşturuyor. İşin gerçeği bu. İstanbul Valisi Sayın Gül'ün de uyarıları var. İstanbullulara yapılan uyarılar bunlar. Çok zorunda olmadıkça bugün dışarıda olmayın şeklindeki bir uyarı. Öyle böyle değil. Yani yağışı İstanbul'da dünyaya gelen, doğan, büyüyen, yaşlanan bir dostunuz olarak dillendiriyorum. 240 kilogramdan fazla metrekareye yağış düştü. Tam 24 saattir İstanbul'da yağış aralıksız şekliyle sürüyor sevgili dinleyiciler. 24 saattir. Bugün özellikle Anadolu yakasında o yağışın etkili olması bekleniyor. Beykoz gibi ilçelerde ise metrekareye düşen yağış miktarı 250 kilogramı geçmiş vaziyette.
9: Sağanak etkisini artırdı. Cadde ve sokakları su bastı. Hayat adeta durma noktasına geldi. Bursa'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar tente ve saçak altlarına sığındı. Pazar alanlarıyla bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak hafta boyunca etkisini sürdürecek. Bursa Valiliği'nden de fırtına uyarısı yapıldı. Mudanya, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtildi. İzmir'de sağanak gece saatlerinde bastırdı. Yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar durmadı. Gök gürledi, yağmur hızını artırdı. Caddelerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Aydın'da da tablo aynıydı. Gece boyunca yağış etkili oldu. Yağmurun sesine bu kez fırtına da karıştı. Kuşadası'nda rüzgar ve sağanak birlikte vurdu. Rögarlar dolup taştı, yollar suyla kaplandı. Elazığ'da ise yağmurun bilançosu su baskınları oldu. Ekipler gelen ihbarlara yetişmek için seferber edildi. Baskın yaşanan noktalarda tam 2 milyon 200 bin litre su tahliye edildi. Kovancılar'da yağışın ardından yerde dev bir yarık açıldı. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukur çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve zabıta ekipleri bölgeyi kontrol altına aldı. Çöküntünün eski bir su kuyusundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Hakkari'de ise yağmur değil, yoğun sis etkili. İki gündür sisin altında kalan yüksek ovada görüş mesafesi düştü. Direksiyon başındakiler ilerlemekte güçlük çekti.
8: Maalesef ki can kayıpları var İstanbul'da. Sayı 2'ye yükseldi. Dün İstanbul'da Ayaza Mahallesi'nde Dereboyu Caddesi'nde bir konuk evi önünde yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. 34 yaşındaki S.Y. bir anda ayağa kaydı, düştü. Kafasını kaldırıma çarptı. Hemen çevredekiler yetişti. Onu bulunduğu yerden ambulansa kaldırdılar. Tedavi altına alındı ama maalesef hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Fatih'te de su birikintisine elektrik akımına kapılan bir çocuk hayatını kaybetmişti. Böylece İstanbul'daki son yağışlarla beraber civarda İstanbul'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Peki sadece İstanbul değil ki. Türkiye'nin dört bir yanını etkisi altına alan bir yağış var. Kimi kentte caddeler suyla doldu, kimi kentte ekipler tahliye için seferber olmuş durumda. Bugün çok sayıda ile 48 ile sarı, 5 ile turuncu kodlu uyarı verildi. Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya, Eskişehir'den ilave ekip ve ekipman desteği sağlandı diyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de muhtemel müdahale ihtiyaçları için hazırlıklar tamam diye ekledi.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Sağanak etkisini artırdı. Cadde ve sokakları su bastı. Hayat adeta durma noktasına geldi. Bursa'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar tente ve saçak altlarına sığındı. Pazar alanlarıyla bazı iş yerlerinin su bastı. Yollar göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak hafta boyunca etkisini sürdürecek. Bursa Valiliği'nden de fırtına uyarısı yapıldı. Mudanya, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtildi. İzmir'de sağanak gece saatlerinde bastırdı. Yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar durmadı. Gök gürledi, yağmur hızını artırdı. Caddelerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Aydın'da da tablo aynıydı. Gece boyunca yağış etkili oldu. Yağmurun sesine bu kez fırtına da karıştı. Kuşadası'nda rüzgar ve sağanak birlikte vurdu. Rögarlar dolup taştı, yollar suyla kaplandı. Elazığ'da ise yağmurun bilançosu su baskınları oldu. Ekipler gelen ihbarlara yetişmek için seferber edildi. Baskın yaşanan noktalarda tam 2 milyon 200 bin litre su tahliye edildi. Kovancılar'da yağışın ardından yerde dev bir yarık açıldı. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki çukur çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve zabıta ekipleri bölgeyi kontrol altına aldı. Çöküntünün eski bir su kuyusundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Hakkari'de ise yağmur değil, yoğun sis etkili. İki gündür sisin altında kalan yüksek ovada görüş mesafesi düştü. Direksiyon başındakiler ilerlemekte güçlük çekti.
8: Bırakın vatandaş balık yesin diye bir başlık atılmış ki hakikaten yerli yerinde bir başlık bu. Sebze ve meyve ucuzlamasın diye ürün arzını kısan, beyaz etteki düşüşü engellemek için ortak fiyat mekanizması kuran zihniyet şimdi de vatandaşın balığına göz dikmiş durumda. İstanbul'daki Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği balıkçılara fiyatlar düştü ava çıkmayın diye çağrıda bulunuyor. Birliğin çağrısına karşı çıkıyor sosyal medya kullanıcıları, Ticaret Bakanlığı'na ihbarda bulunuyor. Balıkçı Kenan, balıkçıların zararına bu durumun olmadığını söylüyor. Allah verdi balıkları, kullar yesin. Ne demek tutmaya ara verin? Olur mu öyle şey? Bu yanlış dedi. Tepkiler üzerine birliğin de geri adım attığı ifade ediliyor. Palamut ucuzlayınca birileri huzursuz olmuş.
10: Bir ürünün arzı arttıkça fiyatı düşebilir.
9: Öyle de oldu. Palamut bol çıkınca fiyatı düştü. Dem bir av durdurma çağrısı yaptı. Vatandaş da duruma tepki gösterdi.
11: Bence fiyat gayet güzel şu anda. Bu konuda da karışılmasını istemem açıkçası.
9: İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği fiyatlardaki düşüşü gerekçe gösterdi. Palamut avcılığına geçici süreyle ara verilmesi çağrısı yaptı.
12: Gündemdeki konu yanlıştır. Neden? Balıkçılar hasret. 4,5 aydır ara vardı. Pazarcımız, dükkancımız dört gözle bugünü bekliyoruz ki 10 tane değil 1000 tane satalım, sürümden kazanalım. Balıkçılar zaten yarış halinde çok satmaya, herkes çok satmaya gayret gösteriyor.
11: Palamut tezgahlarda bol, fiyatlar düştükçe düşüyor. Dem bir kazançtan şikayetçi, ancak vatandaşsa ucuz balığın devam etmesi istiyor. Palamutun fiyatının düşmesi insanların bence daha çok balık ürününü tadabilmesi ve yemesi yani. Bence fiyat gayet güzel şu anda. Bu konuda da karışılmasını istemem açıkçası. Yani hepimiz balık yemiş oluyoruz bu durumda.
13: Biz halk olarak rahat bir şeyler yiyelim, içelim.
14: Fiyata şu an uygun. Uygun.
9: Kimi balıkçı av durdurma yasağını normal karşıladı. Ancak kimisi de vatandaşın tepkisine arka çıktı.
12: Daha ucuza bekliyoruz. Neden? İstanbul doysun, Türkiye doysun. Edirne'den Kars'a ulaşılmayan yerlere palamut ulaşsın. Bırakın ne güzel mevsimi. Şu anda palamutun hareket zamanı, hareket yapsın.
9: Bir ürün bollaştığında fiyatının düşmesi piyasanın doğal bir sonucu. Peki fiyatlar düştüğünde çözüm arzı azaltmak mı?
10: Fiyat mekanizması piyasa içerisinde kendiliğinden oluşmalıdır. Yani bir ürün ne kadar bolsa onun fiyatı ucuzlar ve azaldığında da artabilir. Şimdi toplum açısından baktığımızda ise bu şekilde sezonluk tüketilen bir ürünün fiyatının bolluğundan kaynaklı düşmüş olması toplum açısından avantajlı bir durumdur. Ve bunun yapay bir şekilde fiyatını yükseltmek için arzının azaltılmaya çalışılması tabii ki tüketici tarafında olumsuz bir gerçeklik durumu oluşturmaktadır.
8: Çile'de 600-800 gramlık palamutların tanesi 50 lira seviyesinde. Kartal ve Bostancı'da ise aynı gramdaki palamut bu kez ikiye katlanıyor, 100 liraya satılıyor sevgili dinleyenler. Zincir marketlerde 39.90'a katılan palamutlara da ilginin büyük olduğu haberleri var. Büyük bir zincir market yetkilisi 12-13 Ekim'de yani sadece 2 günde toplam 3 milyon adet palamutu sattıklarını söylüyor. Efendim? 12-13 Ekim'de toplam 3 milyon adet palamudu sattıklarını söylüyor. Fiyatını da 39.90 olarak beyan ederek. Palamudun bolluğunun etkilerini görmek için İstanbul'daki balık tezgahlarını görmeniz yeterli olur zannediyorum. Berekettir. Devam edelim efendim. Ankara Kırıkkale Çorum Samsun hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor. Delice Çorum etabında fiziki ilerleme %40'ları aştı. Hattın tamamlanmasıyla beraber Ankara Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saate düşecek. Hedef bu. Proje kapsamında yılda 12 milyon yolcunun ve 14 milyon ton da yükün taşınması planlanıyor.
9: Türkiye'nin demir yolu ağını Karadeniz'e taşıyacak. Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor. Ankara ile Samsun arasındaki ulaşım süresini 2,5 saate düşürmesi hedeflenen projenin Delice-Çorum etabında fiziki ilerleme %40'ı aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlanacağını açıkladı. Toplam 293 kilometre uzunluğunda planlanan hattın 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. 3014 personel ve 850 makinenin görev yaptığı projede kazı çalışmalarının %90'ı tamamlandı. 8 tünelde çalışmalar sürerken 31 köprüden 19'unda da yapım faaliyetleri devam ediyor. Saatte 20 kilometre hıza uygun olarak tasarlanan hat, Çorum'u ilk kez demir yolu ağına bağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla Çorum-Ankara arasındaki seyahat süresinin 1 saat 20 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Çorum, Merzifon ve Merzifon Havza kesimlerinin ihaleleri de gerçekleştirildi. Yer teslimi ve şantiye kurulumlarının ardından bu kesimlerde de çalışmaların başlaması planlanıyor. Ankara'dan başlayacak Kırıkkale, Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak hat, İç Anadolu ve Karadeniz arasında güçlü bir ulaşım bağlantısı oluşturacak. Proje kapsamında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması öngörülüyor. Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlaması beklenen hızlı tren hattıyla Türkiye'nin demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin kapısının aralanması hedefleniyor.
8: Yapay zekaya karşı koalisyon haberi dikkat çekici. Aralarında New York Times, The Economist ve Agence France Presse'in de bulunduğu 40 medya kuruluşu yapay zeka şirketlerinin haber içeriklerini izinsiz kullanmasına karşı oluşturulan koalisyona katıldığını duyurdu. AFP Yönetim Kurulu Başkanı Fabrice Fries, yapay zeka asistanlarının her gün milyonlarca kullanıcıya gazeteciler tarafından üretilen ve doğrulanan içerikleri sunduğunu belirterek bu değerin tanınması ve adil şekilde karşılığının ödenmesi gerektiğini söylüyor ve dünya kamuoyunu bu konuda bilgilendiriyor. Yapay zekaya karşı koalisyon. İnsanoğlu bir taraftan yapay zekayı geliştirmek için elinden geleni yapıyor, diğer taraftan onun ürettiği riskleri, tehditleri bertaraf edebilmek için de yine elinden geleni yapıyor. Acaba neyin peşinde, neyi kovalıyor? Eğer 45 SMS atıyorsanız muhatabınıza ve bu mahkemelik olduysa, taraflardan biri bu durumdan şikayetçi olduysa, sizi uyardıysa, siz dinlemediyseniz, devam ettiyseniz, yüksek mahkeme haberiniz olsun, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna ilişkin dikkat çeken bir karar aldı, sizi suçlu bulabilir. Bakın, akrabasını gün içinde 45 kez mesaj göndererek rahatsız eden sanığa, 45 kez mesaj göndererek rahatsız eden sanığa verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı Yargıtay. Aynı günde 45 mesaj tehlikeli dedi, normal bir durum değil dedi ve hapis cezasını onaydı. 2 ay 15 gün. Şimdi bu da önemli, bu da tehlikeli. Tokat'ta son bir haftada kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 5000'i aştı biliyorsunuz. Şebeke suyunda yapılan ilk incelemelerde değerlerin normal çıkması norovirüs ihtimalini gündeme getirdi. Uzmanlar özellikle çocuklarda çok ciddi sıvı kaybına yol açabilen virüse karşı el hijyeni uyarısında bulunuyor. Norovirüsün kolay bulaşabilen bir virüs olduğuna dikkat çeken Doktor Demir, Gökçe Demir, norovirüs dış ortamda çok uzun süre canlı kalabildiği için sıklıkla karşılaştığımız bir virüstür. Genellikle enfekte su ve gıdalarla bulaşır. Ancak dış yüzeylerde canlı kalabildiği için de bu yüzeylerden temas yoluyla insanlara geçebilir diyor. Okul, kreş, yurt ve yemekhane gibi toplu yaşam alanlarında bulaşma riskinin arttığına dikkat çeken Doktor Demir, virüsün bu tür ortamlarda küçük çaplı salgınlara yol açabileceğini de kaydediyor. Sıvı kaybına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattıktan sonra el hijyeni vurgusunu yapıyor. Dış ortamlarda, yüzeylerde dokunduktan sonra ellerimizi ağzımıza götürdüğümüzde virüs bulaşabilir. Bu nedenle ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Su ve sabuna ulaşamadığımız durumlarda da el dezenfektanını kullanmak önemli diyor. Acaba norovirüs selin ve yağışın çok etkilediği milyonlarca insanın da mağdur olduğu İstanbul'da mevcut mu? Öyle çok büyük bir artış, yoğun bir artış yok diyor Doktor Demir. Norovirüsü ara ara görüyoruz. Şu anda yoğun bir artış olduğunu söyleyemem. Ancak mide ve bağırsak iltihabına neden olan virüsler arasında en sık karşılaştığımız mikroorganizmalardan biri norovirüstür. El hijyeni burada büyük önem kazanıyor diyor.
3: 7 gün 7 sabah.
4: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı. Vakıfbank sunar. Açık bankacılık. Kullanıcılarının bir bankadaki finansal kuruluştaki finansal verilerini kendi rızalarıyla diğer bankaların veya finansal kuruluşların erişimine açmasıdır.
3: Vakıfbank sundu.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
15: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
16: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
17: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
18: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
19: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
20: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son polanıyor, son polanıyor.
21: Aracını, evini, sağlığını Sompo sanet ediyor.
20: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
22: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
23: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
24: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
25: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
26: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar.
0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Umran
6: Oto Ekspertiz. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
17: Bellona, Bellona.
26: Turbo Marş.

0: Akü.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine...

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'yi bana hayata.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Başyazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Başyazıcı,
7: başyazıcı. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %44 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönünde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde bir sorun gözükmüyor. Diğer noktalara baktığımızda O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Burası Radyo 7. Türkiye'nin radyosu. Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor sizlerle paylaşıyoruz ama satır arasındaki yazılmayan ve söylenmeyen gerçekleri de işin içerisine dahil ederek. Budon'un 12 seferi iptal edildi. Bugün yapılması planlanıyordu o seferler. Yağış ve fırtına etkili. Aynı şekilde İdo'da da sefer iptalleri olduğu bildiriliyor. Lütfen deniz yoluyla seyahat edecekler, bunu planlayanlar kontrollerini yapsınlar, ardından hayatın içine dahil olsunlar. İstanbul başta olmak üzere toplamda 6 ilde okullar bugün tatil. Kentte trafiğin de %47 seviyesinde olduğunu hatırlatıyoruz ki şu anda da %44'e gerilemiş vaziyette ve yine yağışın devam ettiğini de hatırlatıyoruz. Şimdi Ankara'ya gidelim. Orada da önemli gelişmeler var.
10: 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
11: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
9: 15 Ekim Perşembe sabahındayız ve seni dinliyoruz.
11: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir konu var. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saide Mirziyoyeva'yı kabul edecek. Ardından Beştepe Millet Kütüphanesi'ne geçecek. Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programına iştirak edecek Başkan Erdoğan. Gözler bir yandan da İstanbul'da, malum İmamoğlu davasında savunmasında ikinci gün bugün. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün duruşmayı izlemişti. Bugün de Silivri'de olacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasını takip edecek yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel. Halk TV'ye kayyum atanmasıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Özgür Özel dün akşam Halk TV'yi de ziyaret etti. Destek ziyaretinde bulundu. Kapatmayla ilgili, daha doğrusu kayyum atanmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hedefte. Özellikle yeni partilileri eleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Halk TV patronunu eleştirmişti. CHP Grup Başkanlığı tarafından dün bir açıklama yapıldı. Kanala kayyum atayarak eleştirmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmayı tercih edenleri görüyoruz denildi. Bize saldırmanın bir maliyeti yoktur. Kayyum atayanları eleştirmenin ise açık bir bedeli vardır cümlesi kullanıldı. Kolaycılık ilerlet değerlendirilir. Tartışmaların gün boyu devam etmesi de beklentiler arasında. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir programı daha görünüyor. Külliye'deki programın ev sahibi Yusuf Tekin'di. İmam Hatip Okulları yeniden açılışının 75. yıl dönümü programı ve başarılı örnekler sergisini iştirak edecek ve fon tartışmaları mecliste, komisyonda dün görüşmeler tamamlandı. Yasa teklifi plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Bununla birlikte, teklifle birlikte 1 milyon liraya kadar olan mağdurlara ara ödemesi planlanıyor. Bütçe yıpranmacanın altı bir kez daha çizildi. Gönüllü iadenin af anlamına gelmediği vurgulandı. Özellikle ceza davalarının, hukuk davalarında devam ettiği kaydedildi. Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme çok kısa sürede meclis genel kurulanacak. Ay sonuna kadar da 1 milyon liraya kadar olanlara ara ödeme yapılmasının planlandığı yasanın yasalaşmasıyla birlikte düzenlemenin gerçekleşeceğini ifade edelim. Evet, Ankara gündeminden öne çıkan satır başları özetle böyleydi Mehmetcan. Söz yeniden sizde.
9: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Merkez Bankası fon çıkışlarına rağmen Türk lirasına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini açıkladı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %0,6 ile beklentilere paralel, yıllık %3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Almanya'da toptan enflasyon Eylül ayında %8,7'ye ulaşarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
9: Fethullahçı terör örgütüne ve DAEŞ terör örgütüne operasyon yapıldı ve en az 33 gözaltı olduğunu söylüyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyonda 35 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını duyurdu Adalet Bakanı. FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde FETÖ ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu ifade edilirken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor dedi Adalet Bakanı. İsimleri değişebilir terör örgütlerinin ama aynı güç odaklarına hizmet ettikleri konusunda sağdan soldan ya da ortadan herhalde sizinle hemfikiriz. Orta Doğu'da tansiyon artarken petrol fiyatlarında da yükseliş var. Bölgedeki saldırılar enerji arzını tehdit ediyor. Gözler bu kez Amerika'dan gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Petrol yükselişte, altınsa kritik veriler öncesinde kayıplarını koruyor. İşte ilerleyen günlerde petrol ve altında oluşabilecek bazı senaryolar.
5: Orta Doğu'da silahlar susmuyor. Petrol piyasası diken üstünde hareket ediyor.
12: Büyük oranda istikrarsızlığın devam ettiği değerlendirmesiyle petrolün de dalgalı bir fiyatla seyredeceğini düşünebiliriz.
5: Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Bölgeden gelen saldırı haberleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varili 106 doların üzerine çıktı. Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji altyapısı saldırıları da küresel arz endişelerini körüklüyor.
12: Ekranlarda görülen fiyatlar hep bunlar vadeli kontratların fiyatlarıdır. Onu spotla yakında bir yakınlaştığını göreceğiz. Ama bunun da 3 haneli olacağını, yani 100 doların üzerinde olacağını değerlendirebiliriz. Çünkü öngörülerimiz çok zayıf. Hatta uzun bir periyot için öngörülerimiz çok zayıf. Amerika'da seçimler var. Keza İsrail'de seçim bekleniyor. Eğer bu seçimin ertelenmesine dönük bir saldırı gibi bir durumun içine girerlerse bilemiyoruz tabii ama nasıl değişecek, bölgede ilişkiler nasıl şekillenecek? Bu petrol fiyatını büyük oranda açıklayacak olan şey, bugün dünyadaki petrol fiyatını tamamen bölgemizdeki ilişkiler etkiliyor gibi duruyor.
5: Piyasalarda şimdi gözler Amerika'dan gelecek enflasyon verisinde. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri de şekillendirecek. Altın cephesinde ise bekleyiş sürüyor.
12: Fed'in kararları, Trump'ın davranışları, Amerikan seçimleri, dünyadaki savaş durumunun artık sulh sükuna kavuşması veya daha da ateşlenmesi gibi meseleler. Bunların da hiçbirini öngöremiyoruz. Öngöremediğimiz durumda da bırakalım fiyat böyle dursun diyeceğiz. Yani altın uzun süre bu 4200 dolar onsu, 4200 dolar seviyelerinden gider. Bunun ne kadar uzun bir süre olacağını 6 ay ile 2 yıl arasında düşünebiliriz.
9: Bu arada MASAK 29 ülkede fon parasının peşinde. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda fon krizine yönelik hazırlanan yasa teklifi görüşüldü ve kabul edildi. Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, yurt dışındaki varlıklarına ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunduklarını, 278 kişinin hesaplarına ilişkin bilgi istendiğini açıkladı ve bunu da dikkatlerinize sunmuş olalım. Yakup Bey bizi Bursa'dan dinliyor. Gazze için gündem zayıflıyor mu yoksa diye yazmış. Hassasiyetimiz için bizi de tebrik ediyor. Hepiniz gibi, hepimiz gibi hassasiyet gösteriyoruz efendim ama dışarıda kenarda unutup haberlere günlük rutini içinde dalıp onu görmezden gelmek insanlık şerefiyle bağdaşır şey değil. Sevgili dinleyiciler, İsrail'de seçime günler kala Netanyahu, katil Netanyahu bu kez Filistin devleti üzerinden seçmene seslendi. Asla Filistin devleti kurulmayacak mesajıyla sağ seçmeni sandığa çağırdı Netanyahu.
5: Sandığa günler kaldı. Soykırımcı devletin başbakanı Netanyahu Filistin'i seçim kampanyasının merkezine taşıdı.
13: Eğer muhalefet kazanırsa bir Filistin devleti kuracaklar. Lübnan'dan Gazze'den çekilecekler. İran'a karşı hiçbir şey yapmayacaklar.
5: Netanyahu işgal topraklarındaki Filistin devletine karşı çıkacaklarını söyledi. Seçmeni Hizbullah ve İran saldırılarıyla tehdit etti. Lübnan ve İran savaşlarıyla korku atmosferi oluşturmaya çalıştı. İsrailliler 27 Ekim'de sandığa gidecek. Anketlerde ne iktidar ne de muhalefet tek başına çoğunluğu yakaladı.
9: Bugün bir yolculuk var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Azerbaycan'a gidecek. Bakü'de düzenlenecek zirveye katılacak olan Hakan Fidan'ın gündeminde bölgesel işbirliği, küresel krizler ve Gazze'de yaşananlar olacak.
5: Türkiye-Asya diplomasisinde önemli bir zirveye katılmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil edecek. Asya'nın farklı ülkelerini aynı diplomatik zeminde buluşturacak zirvede bölgesel güvenlikten ekonomik işbirliğine, dijitalleşmeden sürdürülebilir kalkınmaya kadar pek çok başlık ele alınacak. Zirve sonunda Bakü Deklarasyonu'nun kabul edilmesi ve Laos'un SİSA'ya üyeliğinin resmen ilan edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın konuşmasında küresel krizler karşısında diyalog ve çok taraflı diplomasinin önemini vurgulaması öngörülüyor. Gazze'deki insani kriz, İsrail'in politikaları ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın sağlanması da gündeminde olacak. Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin desteklediği Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin bölgesel istikrar ve ekonomik işbirliğine katkısına dikkat çekmesi bekleniyor. Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirmesi planlanan Hakan Fidan'ın temaslarında bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
9: Yeni nesil hava diye bir tanım yapılıyor. Sağanak El Niño'nun etkisiyle İstanbul'da tam anlamıyla hayatı felç etti dün. Şu dakika itibariyle de kentte yağış sürüyor. Hava da serinledi, soğudu. Beykoz'a 250 kilogramın üzerinde yağış düştü ve yağışın devam ettiğini söyleyelim yeniden. Birçok ilçede 150 kilonun üzerine çıktı. 200 kiloyu bulan yerler var. Evleri, metroları, hastaneleri su bastı, araçlar yollarda kaldı. Uçaklar inemedi. İstanbul'da bugün okulda da değil, okullar tatil. Sadece İstanbul'da değil, 6 ilde toplamda okullar bugün tatil. O iller Zonguldak, Yalova, Kocaeli, Düzce ve Sakarya. İstanbul'la birlikte 6 il. İstanbul Valisi Sayın Gül, çok zorunda değilseniz lütfen dışarıya çıkmayın diyor. Yağışın bugün de aralıklarla devam edeceğini söylüyor. Kim? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanı Murat Oğlakçı neler anlatıyor? Dinleyin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden meteoroloji uzmanı Sayın Murat Oğlakçı telefon attığımızda. Murat Bey günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
14: Günaydın, iyi yayınlar efendim.
9: Çok sayıda ilimiz için uyarı var. İstanbul için de yapılmıştı bu uyarılar günler öncesinden tarafınızdan. Ne kadar daha bu şartlar hüküm sürecek efendim, biraz anlatır mısınız bize?
14: Evet, belirttiğiniz gibi özellikle İstanbul'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağışlar kuvvetli, yer yer şiddetli, hatta dün itibariyle siz de az önce yayında belirttiniz. İstanbul'da aşırı derecede yağışlar oldu. Beykoz'da dün 250 kilogramı geçen 24 saatte yağışlar kaydettik. Bu yağışların bugün de yine özellikle Marmara'da aralıklarla gün boyunca devam edeceğini tahmin ediyor. İstanbul'da da şu anda yağış devam ediyor. Ve yine İstanbul'da da zaman zaman şiddetli olmak üzere akşam saatleri, hatta gece saatlerine kadar yağışın aralıklar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlere baktığımızda da yine cuma, cumartesi, pazar günü yurdun büyük bir bölümüyle birlikte yine Marmara'da da yağışlar devam ediyor. Bugün ve dün olduğu gibi cumartesi günde yine özellikle İstanbul'da, Marmara'da, Ege'de ve yurdumuzun batı kesimlerinde yağışların kuvvetli ve zaman zaman şiddetli olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle ötürü sizin az önce belirttiğiniz gibi vatandaşlarımızın tedbiri ve dikkatli olmaları gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Gerçekten yağışlar çok yüksek derecede, yani miktar olarak çok yüksek oldu. Şu anda en yüksek Beykoz'da ölçtük ama Sakarya'da, Kocaeli'nde de yine bu miktara yaklaşan 200-220 kilogramlar civarında yağışlar devam ediyor.
9: Evet. Fırtına da bir yandan devam edecek mi Murat Bey?
14: Evet, evet. Yaklaşık 50 ile 80 kilometre saat hızla esecek rüzgarımız. Bugün de yine Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden devam edecek. Yurdun doğu kesimlerinde ise yine fırtına, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden yine 50 ile 80 kilometre saate varan hızlarla esmeye devam edecek.
9: Siz az önce zikrettiniz Beykoz'da 250 kilogramı geçti diyerek. Bu son yılların en ağırlıklı yağışlarından biri mi Sayın Oğlakçı?
14: Efendim, yani şu anda tabii ölçülmeleri yapılması gerekiyor ama sanıyorum gerçekten çok rekor kırdı İstanbul genelinde yağış bu sefer. Bunu önümüzdeki saatlerde yine genel müdürlükten bir açıklama yapılacaktır. Ama miktar olarak gerçekten çok yüksek oldu. Rekor yani şu anda.
9: Evet. Çok sayıda ilimiz için uyarı var. Bizi şu anda milyonlarca dostumuz dinliyor Türkiye genelinde, hatta yurt dışında. Onlar için söylemek istediğiniz bir şey var mı?
14: Tabii ben isterseniz kuvvetli ve şiddetli beklediğimiz alanları tekrar belirteyim.
9: Lütfen.
14: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bugün de yine devam edecek. Önümüzdeki günlerde de yine özellikle Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Antalya ve Adana çevrelerinde Cuma günü kuvvetli yağışlarımız devam ediyor. Cumartesi günü bu sistem yurt genelinde tekrar devam edecek. Yani yağış yurdumuzu terk etmiyor. Ta ki hafta başına kadar, hafta sonunda dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışlar devam edecek. Özellikle de az önce belirttiğim gibi cumartesi günü yine Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile yani yurdumuzun batı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle cumartesi günü tekrar rüzgar da şiddetini arttıracak. Bugün olduğu gibi yine 50 ile 80 kilometre saat olarak Marmara'da, yine Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz kesimlerinde ise güneyli yönlerden esmeye devam edecek fırtına şeklinde.
9: Peki efendim, Sayın Murat Oğlakçı, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için efendim. Kolaylıklar diliyoruz, sağolunuz.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Süper El Nino'dan bahsediyor meteoroloji uzmanları. Onlardan biri Profesör Orhan Şen. Süper El Nino'dan dolayı ılıman bir kış bekliyoruz bu kış. Doğu Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklığı ortalamaya göre 6 derece fazla. 200 metre derinlikteki deniz suyu da bu enerjiyi aşağıya doğru alıyor, ısı biriktiriyor. İşte bu ısı üzerinden hava kütlesine hem nem hem de ısı ilavesi oluyor. Yağışların şiddeti artıyor böylece ve bu sene Türkiye'de bunun etkisini göreceğiz diyor. Yani ılıman bir kış ama bu yağmurun da zaman zaman tıpkı İstanbul'da dün ve şu dakikalar itibariyle süre geldiği gibi etkili olarak yoğun şekliyle kendisini gösterebileceğine işaret ediyor. Sadece İstanbul'da değil tabii, bütün Türkiye'de benzer şeyler var. Yağışlı havanın nedeninin Akdeniz üzerinden gelen sistem olduğunu söyleyen Orhan Hoca, Orhan Şen, Balkanlardan gelse havayı aniden soğuturdu ama soğutmadığı havayı hala Lodos esiyor. Lodos kuzeye döner gibi oldu. Akdeniz üzerinden gelen sistem Karadeniz üzerinden nemi aldı, Marmara bölgesine getirdi ve yağışı Marmara bölgesinin üzerinde bıraktı. Yağışlar önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye'de devam edecek diye ekliyor. Ajanslar yeni haberler de geçiyor. Adana'da da sağanak yağışın erken saatlerden itibaren etkili olduğu, yolların göle döndüğü, cadde ve sokaklarda vatandaşların araçlarıyla da yürüyerek de olsa yürümekte, ilerlemekte zorluk çektikleri, sağanağın aralıklarla devam ettiği bilgisi veriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunu ise Furkan Bayraktar paylaşıyor.
15: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
8: Otopratik. Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı, Güney Ege kıyıları, Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul sağanak yağışlı 17, Edirne 19, Çanakkale 18, İzmir aralıklı yağmurlu 21, Denizli 20, Afyonkarahisar 17, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 25 derece, Adana 24, Hatay 25, Ankara sağanak yağışlı 19, Konya 17, Sivas 18, Düzce 19, Samsun sağanak

Akyaşı 21, Trabzon 23 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 16, Malatya 17, Van 18, Diyarbakır 24, Mardin 25, Şanlıurfa aralıklı yağmurlu 26, Sanak yağışı 19, Konya 17, Sivas 18, Düzce 19, Samsun Sanak yağışı 21, Trabzon 23 derece.

0: Çok geçmiş olsun. Lütfen dikkatli ve tedbirli olmaya devam edin. Yağışlar olağan yağışlar değil, olağanüstü yağışlar. Sevdiklerinize de kendinize de mukayyet olun. Kısmet olursa yarın sabah 7'de, Radyo 7'de yine buluşalım. Yine hayatı ve dünyayı konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
1: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Başyazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Başyazıcı, başyazıcı.
2: Reklam.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare. İlk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: 12-19 Ekim tarihleri.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
3: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renew yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Bellona, Bellona. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Turbo Marş Gün.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambi.

0: kaşar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize fuzul lazım.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'den ve ben Erkan Koç'tan siz değerli dostlara selam olsun. Hayırlı sabahlar diliyorum. Program başladı. 11'e kadar harika şarkılar ve türkülerle sizlere eşlik edeceğim.

Dün özellikle İstanbul olmak üzere yağışlar çok etkiliydi. İstanbul adeta sular altında kaldı. Belli bölgeler, caddeler, sokaklar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Birçok iş yeri, araçlar hasar gördü. İki can kaybımız var. Allah rahmet eylesin diyelim o can kayıplarımız için. Maddi hasarlar bir şekilde telafi edilir. Rabbim tekrarını yaşatmasın diyelim. Tüm İstanbul'a büyük geçmiş olsun diyelim. Valilik de açıklama yaptı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Mutlaka uyulacaktır buna da. Motosikletlerin trafiğe çıkması da yasak, onu da söyleyelim. Motosiklet kullananlar bugün İstanbul'da valilik açıklamasıyla yasaklandı, bilginiz olsun.

Bu sabah programda öyle güzel eserler seçtim ki bir bir sıralayacağım. Onlardan biri daha geliyor. Ve bugün benim sesimi az duyacaksınız. Çünkü mikrofon sizde bölümü var. Her perşembe olduğu gibi bugün de sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Sıradaki eseri kendi sesinizle armağan edebileceksiniz. Nereden göndereceksiniz? WhatsApp'tan bize sesinizi kaydederek ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız sesli mesajlarınız için 0507 977 0101. İki kuralımız var. Bir, kaliteli kayıt. Mutlaka temiz bir kayıt yapmaya özen gösteriniz. İkincisi, 5 saniyeyi geçmesin lütfen. Çok sayıda katılan dinleyicimiz oluyor. Ne kadar kısa olursa o kadar fazla kişinin sesini yayına verebilelim diyedir bu kural. Haberiniz ola, 5 saniyeyi geçmesin yayınlanmasını istiyorsanız. Örnek veriyorum, burası İstanbul, ben Erkan Koç. Sıradaki şarkı tüm radyoyu dostlarına gelsin. WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum. 0507 977 0101. Yazarak değil, sesinizi kaydederek gönderiyorsunuz.

Ekim ayını da yarılamış bulunmaktayız. Bugün 15 Ekim Perşembe, yeni bir gün. Rabbim memleketimizi her türlü kaza, bela ve afetlerden korusun inşallah diye dua edelim. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, mesaide olanlara da kolay gelsin.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar.

Yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
7: Harikayım.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detay

0: Merkez.
1: Rol model bir ayrıcalık. Yeni Ford Tourneo Kurye'nin yanında işini büyüten paketi dahil edin. 1 milyon TL'ye kadar 9 ay 0 faiz fırsatını, akaryakıt indirimi ve ilk bakım paketi gibi avantajları kaçırmayın. Detaylar Ford yetkili satıcıları ve Ford.com.tr'de.
2: 12-19 Ekim tarihi.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bu reklam aramızdan sonra program kaldığı yerden devam ediyor. Dün müziğimizin çok önemli bir usta ismini kaybettik. Fabrika Kızı, Eylül'de Gel. İlk akla gelen o iki şarkısıdır ama çok sayıda eseri müziğimize kazandırmış bir isim de Alpay. 91 yaşında dün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin diyelim ve ustayı da bu şarkısıyla yad etmiş olalım.

0: Şu an itibariyle artık ben susacağım ve şarkıları konuşturacağım. Anonsları da dinleyenlerimiz yapacak. Sıradaki eserimiz gelsin, bakalım kimler için ve nerelere gidiyor.
1: Ben Kayseri'den Çetin. Sıradaki şarkılar ekip arkadaşlarım ve tüm dinleyenlere gelsin.
2: Merhabalar, burası Avusturya Felkir. Ben Erdoğan. Sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin.
3: Ben Kahramanmaraş'tan Ayten. Bu şarkı kendime gelsin.
4: Burası Diyarbakır. Ben Maaz Karabulut. Sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin.

0: Ben Antalya'dan İbrahim. Sıradaki parça Yozgat'ta bulunan kayınbabam Ahmet Yılmaz'a gelsin.
1: Konya'dan hayırlı sabahlar Yavuz. Sıradaki tüm parçalar canımdan çok sevdiğim biricik eşime gelsin.
2: Denizli'den Fatma Alkan. Sıradaki parça beni sevenlere gelsin.
3: Edirne, Görkem Kaya. Bu şarkıyı eşim ve kıymetli dostlarıma armağan ediyorum.

0: Ankara'dan Selma. Sıradaki şarkı eşim Murat'a gelsin.
1: Eyüp Kayar, Sunur'da selam olsun. Bütün şarkılar radyo dostlarına gelsin.
2: Ben Manisa'dan Serpil. Sıradaki parçam radyo severlerine hediye ediyorum.
3: Burası Şanlıurfa, ben Semra. Sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin.

0: Bursa Büyük Balıklı'dan Rabia. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarımı istiyorum.
1: İzmir'den Harun Aktaş. Sıradaki parçayı 3. katta çalışan arkadaşlarımı istiyorum.
2: Afyon Karahisar'dan Fatma Dursun. Sıradaki parça iyi kalabilenlere gelsin.
3: Ben İzmir'den Şahin. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma gelsin. Saygılarımla.

0: Burası Amsterdam, Hollanda. Ben Leyla. Sıradaki eser bütün sevenlere gelsin.
1: Ben Manisa'dan Selma. Sıradaki şarkı Esra ve Şeyma'ya gelsin.
2: Ankara'dan Nesibe. Sıradaki parçayı tüm mazlumlara istiyorum.
3: Malatya'dan Elfida. Sıradaki parça Seviyorum deyip de kandıranlara gelsin.
4: Programda ilk saati geride bıraktık değerli dostlar. Duyduğunuz üzere bugün mikrofon sizde. Şarkılar bizden, anonslar sizden. Radyomu yeni açtım. Ben de sesli mesaj göndermek istiyorum diyenler. WhatsApp numaramızı veriyorum. 0507 977 0101. Az önceki dinledikleriniz size örnek olsun. Burası deyip önce hangi şehirdesiniz, adınız ve sıradaki eseri armağan ediyorsunuz. Lütfen 5 saniyeyi geçmesin, yoksa yayına veremiyorum. Bilginize katılım çok olduğu için kısa.

olanları ancak yayına veriyoruz. Çok fazla kişinin sesini yayınlamak adına. WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum, hızlı söyledin alamadık diyenle. Sadece sesli mesaj gönderiyorsunuz bugün için. 0507 977 0101.

0: Burası Van. Ben Cevdet Arslan. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin.
1: Hatice Sağlamer Fransa'dan. Sıradaki parça bana gelsin. 51 yaşına bastım.
2: Ben Almanya'dan Osman. Sıradaki şarkı bana gelsin.
3: Burası Gaziantep. Ben Şükriye. Sıradaki şarkı tüm radyo severlere gelsin.
4: Ben Kars'tan Savaş Yadran. Sıradaki parçayı kendim için istiyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlan hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, aç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
13: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
14: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
15: Bambim var benim.
16: Ekspertise Dino bile.
17: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Mersin'den Yakup Ortaç, sıradaki eser Cumal Usta ve Yunus Ortaç'a gelsin.
2: Ben Almanya'dan Turan Uğur, sıradaki parça tüm Türkiye'ye gelsin.
3: Ben İstanbul'dan Orhan, sıradaki parça bana gelsin.
4: Ben Ankara'dan Beyza Nur, sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin.
5: Ben Burdur'dan Baysan, sıradaki eser kendim için istiyorum. Kolay gelsin, teşekkürler.
6: Ben Ankara'dan Oğuzhan, eşim Ayşe Betül ve oğlum Ahmet Salih için bir parça istiyorum.

0: Ben Afyon'dan İbrahim. Sıradaki parça Hasan amcama gelsin.
1: Ben İzmir'den Zehra. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarım Gürsel ve Ali için gelsin.
2: Ben Samsun Karayolları'ndan Selahattin. Sıradaki parçayı tüm karayolcu arkadaşlarıma gelsin.
3: Ben Konya'dan Fatih. Sıradaki parça Ereğli'deki kayınbiraderim bayrama gelsin.
4: Isparta'dan Gülden Toprak. Kayseri'deki aileme ve Isparta'daki aileme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı.
5: İzmir'den Selcan. Sıradaki parçayı ilk ve son aşkım olan Tufan Öner'e armağan ediyorum.

0: Ben Ankara'dan Ayşe. Sıradaki şarkı Beni Sevenlere Gelsin.
1: Merhabalar, ben İstanbul'dan Havva Bayraktar. Sıradaki şarkı Damla Turan'a gelsin.
2: Avusturya Dörbin'den Maviş ben. Sıradaki parçayı kendim için istiyorum.
3: İzmir'den Sevcan ben. Sıradaki şarkı Menemen'deki eşim Ercan Akkış için gelsin.
4: Şişli köyünden Pınar Yılmaz. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin.
5: Ben Manisa'dan sıradaki şarkı Cansu, Bana ve Elif'e gelsin.

0: Ben Osmail Furkan. Tüm çalışma arkadaşlarıma selam gönderiyorum.
1: Bursa'dan Tuğba. Tüm şarkılar eşim ve çocuklarıma gelsin.
2: Merhaba, ben Ferhat Yetim. Sıradaki parça ekip arkadaşım Arif Ozan Özer'e gelsin.
3: İsmim Nuran. Ankara'dan dinliyorum. Sıradaki parçayı tüm radyo 7 sevenlerine gelsin.
4: Bursa'dan Murat Tümtanır. Sıradaki şarkı eşime ve çocuklarıma gelsin.
5: Ben Muğla'dan Fatma. Sıradaki şarkı aileme gelsin.
6: İyi yayınlar. Ben Almanya'dan Ahmet. Canım eşim Fatma için bir şarkı çalarsanız sevinirim.

0: Ben Malatya'dan İbrahim. Sıradaki parçayı depoda çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum.
1: Umre Salmanya, ben Yasemin. Sıradaki eseri kendime istiyorum.
2: Ben Bahriye Isparta'dan. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
3: Hatay Dört Yol'dan Ali Özkaya. Sıradaki parça Özkaya ailesine gelsin.
4: Ankara'dan Ahmet Özdeş. Sıradaki parça sevenlerime gelsin.
5: Ben Manisa'dan Emet'in. Sıradaki parçayı Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum.
6: Antalya'dan ben Ömer. Bu şarkı eşim ve bana gelsin.

0: Ben Bursa'dan Olcay. Şarkılar bütün sevenlere gelsin.
1: Merhabalar. Dünyanın merkezi Çorum'dan Ali Balcı ben. Sıradaki parça tüm Çorum halkına gelsin.
2: Kırıkkale'den Meryem. Doğum günü olan oğlum Yunus Emre için istiyorum sıradaki şarkı.
3: Ben Manisa'dan Muhittin. Çalışma arkadaşlarıma gelsin.
4: Merhaba güzel insan. Ben Ankara'dan Tuğran. Sıradaki parça tüm Radyo 7 dinleyicilerine gelsin.
5: Ben Konya Güney Sınır'dan Şerife. Şu an ekmek yapıyoruz. Sıradaki parça bize gelsin.
6: Denizli'den Ahmet. Sıradaki şarkıyı eşim ve kendime istiyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda, akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 5...

0: 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esenginar o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirim.

0: Mus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleri bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Musullu küçük ev aletleri.

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
3: Her ev güzel istikbalde.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özelde 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
7: Türkiye her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım. Gradres detaylı analiz, Yaman Oto Ekspertiz.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'lisin. Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
11: Türkcell'leri bağlan hayata.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Çok çok çok çok canlı, Erkan'la çok canlı.
15: Erkan'la çok canlı devam ediyor.
16: Ankara Sincan'dan Murat. Bir sonraki şarkı çalışan abilerime gelsin.
17: Ben İzmir'den İbrahim. Sıradaki şarkı tüm taksicilere gelsin.
18: Kayseri'den Canan. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşime gelsin.
19: Burası Diyarbakır. Ben Esra. Elazığ'daki aileme selamlar.
20: Ben Ankara'dan Mikail. Bütün sevdiklerime sizlere gelsin.
21: Denizli'den Nur'dan kızım Gizem Özbür'e Hanım İnci'ye armağan ediyorum.
22: Herkese iyi günler. Ben İstanbul Yeni Bursa'dan Zeydan. Bu şarkı Vedat abime gelsin.
23: Ben Bursa'dan Elif. Sıradaki şarkım arkadaşlarımı istiyorum.
24: Ben İstanbul'dan Batuhan. Sıradaki parça Kevser'ime gelsin.
25: Ben İzmir'den İlknur. Sıradaki parçayı oğlum ve kendim için istiyorum. İyi yayınlar.
26: Bahtım.

0: Ben Zonguldak'tan Yavuz Usta. Sıradaki şarkı hasta olan torunum Emir Kayra için gelsin.
1: Ben Turgut Kardeş İstanbul'dan. Sıradaki şarkı sevenler Marmaris'tir.
2: Afyon'dan Mehmet. Sıradaki parça tüm tırcı arkadaşlarıma gelsin.
3: Ben Kahramanmaraş'tan Saadet'in. Sıradaki parça tüm çalışan arkadaşlarıma gelsin.
4: Ben Balıkesir'den Sabriye Keke. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin.
5: İstanbul'dan Ayhan. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
6: Ben Gaziantep'den Mehmet. Sıradaki parça Ayhan Ustama ve tüm sevdiklerime gelsin.
7: Ben Malatya'dan Ömer. Sıradaki parça sevdiğim Fatma'ma ve tüm Kızılay çalışanlarına gelsin.
8: Şanlıurfa'dan Halil Kahveli. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime hediye ediyorum.
9: Biz Güre İskelesi Liman Kata Ferda ve Neriman Şef için sıradaki şarkıyı istiyoruz.
10: Ben Denizli Buldan'dan Hüdayi. Sıradaki şarkı Ruh Eşime gelsin.
11: Ben Belçika'dan Sinem. Sıradaki şarkı gurbette özlediğim en sevdiğim aileme gelsin.

0: Ankara'dan ben Umut. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim annem kardeşime gelsin.
1: Ben Yozgat'tan Osman. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin.
2: Ben Mersin'den Şaban. Sıradaki parça canım eşim Elif'ime gelsin.
3: Ben Denizli'den Kübra. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
4: Ben Konya'dan Kerem. Sıradaki şarkı Afgan Usta'ma gelsin.
5: Kocaeli'den Murat. Sıradaki şarkı eşim Deneb'e gelsin.
6: Ben Nurhan Gökçetin. Sıradaki şarkıyı ustamız Pınar Hanım'a armağan ediyorum.
7: Burası Kayseri. Caner Çetiner. Sıradaki şarkı tüm Tokat Erbağlılara gelsin.
8: Ben Ankara'dan Ebru. Sıradaki parça annem Elmaziye Turnatay'a gelsin.

0: çok zor.
1: Ben Abdullah. Parça eşim ve çocuklarıma gelsin.
2: Ankara'dan Suna. Sıradaki parçayı eşim Hidayet için istiyorum.
3: Ben Manisa'dan Ethem. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin.
4: Ankara'dan Özge. Sıradaki şarkı canım eşim ve çocuklarıma gelsin.
5: Denizli'den Belkiz'e sıradaki şarkıyı eşim istiyorum.
6: Ben Kütahya'dan Cemil'e bütün çalışma arkadaşlarıma sıradaki parçayı istiyorum.
7: Ben Samsun'dan Hafize Kıran. Çalışma arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı arz ediyorum.
8: Ben İstanbul'da çalışan oğlumun doğum günü için istiyorum.
9: Ben Trabzon'dan Mustafa, sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşlar ve kendime istiyorum.
10: Efendim geldik bir programın daha sonuna. Çok sayıda şöyle mi aldım? Abi yayında değil misin? Neredesin? Hiç sesini duymuyoruz diye. Perşembe günleri benim sesimi az duyuyorsunuz. Şarkıları konuşturuyorum. Anonsları da dinleyenlerimize bırakıyorum. Az önce duyduklarınız gibi. Haftada bir perşembe günleri mikrofon sizde oluyor dostlar. Bugün yayına sesleriyle güzellik katan, renk katan dostlara çok teşekkür ediyorum. Umarım bu sabahki dinlettiğim şarkıları, türküleri beğenmişsinizdir. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşalım mı? Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da yağan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yeri su bastı. Yola sur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini artırarak sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların bugün sarı uyarı kapsamında süreceği ifade edildi. Bu nedenle bugün İstanbul, Kocaeli, Yalova, Zonguldak, Düzce ve Sakarya tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dünkü yağışların etkisiyle bir günde 7,16 artarak %45,22 seviyesine yükseldi. Tahsiline karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Anayasa Mahkemesi siyasi parti mali denetimleri sonucu 26 siyasi parti hakkında Ankara Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,42, avro 55,55, gram altın 584, çeyrek altın 10.829 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.088 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

İnsan farkına varmıyor değil mi? Alışıyor, sonra hayatında öyle bir yer açıyor ki onsuz olmak zor geliyor. O bağlılığın karşılığını görmek de önemli tabii. Türkiye'nin iyi radyosundasınız, burası Radyo İle. Eda Saatler başladı bile. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler orada mısınız? Hoş geldiniz o halde.

varsa her şeyin yolunda gitmesi bekleniyor ya hani. Ama hayat öyle işlemiyor işte. İki insan böyle birbirini sevse de anlaşmadığı yerler oluyor. Aynı yöne üzülüyor. Sevgisi bitmişken gitmeden çok daha zor gelebiliyor. Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de en iyileri, en çok sevdiklerimizi, özlediklerimizi hepsini paylaşacağız.

kurduğu hayaller var, yaşadığı güzel günler var, alışkanlıkları var, var da var. Kıymet bilmek kalmayı da başarmaktır, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosu burası, Radyo 7. Ay ay ay, çok severim bu şarkıyı. Herkes söyledi mi? Vallahi söyledi. Sahibinin sesinden.

Öyle tabii. Değil mi? İnsan karşısındakinin aklından, gönlünden geçeni her zaman bilemiyor. Hani şöyle bir söylese, bir anlatsa, içindekileri şöyle bir dökse belki de birçok kırgınlık hiç yaşanmayacak. Hani hep diyoruz ya, söylenmeyen sözler zamanla insanın içine böyle kocaman soru işaretlerine dönüşebiliyor. Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7 burası. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Arada da böyle hani unuttum demekle unutulmuyor tabii de, kendimizi avutuyoruz en azından.

seni kaybetmekten korkuyorum diyor. Ya korkuyor. Gerçekten insan bunun için, kaybetmemek için daha doğrusu çaba gösteriyor. Asıl mesele bu. Göstermediği zaman bitiyor tabii her şey. Hani böyle seviyorum demekle olmuyor. İhmal etmemek, yanında olduğunu hissettirmek, emek, emek değil mi? Her şeyden önemlisi bu. Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de sizlerden gelenler de yayında olacak. Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi 0507-977-0101, 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı sizin için açık.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister o.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
11: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.
12: Burada her şey evim için.
13: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
14: Hele güzel istikbalde.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: TRT.
1: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Bir reklam.
3: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Vakıf Bank'la devam ediyor.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Seni sevmekten başka yoktu benim günahım. Daha ne desin? Daha nasıl anlatsın değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken. Bu arada hatırlatmak isterim. Fotoğraflı mesajlar yayında olacak. Kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız. Kimlere seslenmek istiyorsanız. Allah Allah, şöyle geçmiş dönemin. Kiminin gençliği, kiminin çocukluğu. O dönemin en güzellerinden biri. Aşkımızı ağlıyorum.

İnsan sevdiğine kavuşmayı beklerken böyle ömrünü tüketir mi? Vallahi tüketiyormuş. Asıl acı olan da bu zaten. Hani sevmek var, özlemek var. Kavuşmak yoksa sana hasret gideceğim. Olabiliyor.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Sizlerden gelen güzel mesajlar var, yayında olacak olan. İsimlerinizi yazıyorsunuz değil mi bu arada? Nerelerde bizleri dinliyorsanız, kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, yollarda olanlar, çayını kahvesini alanlar, tekstil çalışanları, ev hanımları, kolaylıklar diliyorum. Nöbetten çıkanlar, sağlık çalışanları ve uzun yol şoförü arkadaşlarımız var. Buradan selam olsun hepsine.

bugün. Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu. Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti. Senden başka kim?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle.
7: Belkev'de yaşamayı seveceğim.
8: Her güzele bir Mendus.
9: Mendus, gıda takviyesi ve

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
0: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Edalı Saatler.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da adeta gök yarıldı. Dün sabah saatlerinden itibaren kenti teslim alan şiddetli sağanak kısa sürede büyük bir felakete dönüştü. Yağış binden fazla noktada su baskınına yol açarken çok sayıda dere taştı. Göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar mahsur kaldı. Ancak felaketin acı bilançosu da ağır oldu. Yapılan açıklamalara göre Avrupa yakasında iki vatandaşımız yaşamını yitirdi. Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan bir çocukla Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. Dün yaşanan büyük felaketin ardından bugün alarm zilleri Anadolu yakası için çaldı. Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un değerlendirmelerine göre yağışların Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarınsa saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer dışarı çıkmayın uyarısını yineliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mega kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından birinin düştüğünü duyurdu. Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı adeta rekor kırdı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüp Sultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de 187,9 kilogram yağış düştü. Özellikle Boğaz çevresiyle Avrupa yakasının kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarı 100 ila 230 kilogram arasında ölçülürken, kentin genelinde pek çok noktada ibre 100 kilogramı aştı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısıyla mega kenti sarsan tarihi sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı. 1942'den bu yana İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranının kaydedildiğini belirten Gül, maalesef iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, üç yaralınınsa durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yaklaşık 46 bin personelle sahada olduklarını ve il genelinde 2722 kişinin kurtarıldığını vurguladı. Öğrencilerin ve kamu çalışanlarının güvenliği için yarın da okullar tatil edildi, kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı. Üniversitelerse kendi kararlarını verecek. Motosikletli ve kuryelerin trafik yasağı devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal edilirken kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Vali Gül, yağışların birkaç gün daha süreceğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısında bulundu. Zarar tespit çalışmalarının hızla başlayıp devletin tüm imkanlarıyla yaraları saracağını ifade etti. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamasını, toplu ulaşımı tercih etmesini ve özellikle dere yataklarıyla su baskını riski bulunan alanlardan kesinlikle uzak durması gerektiğini bir kez daha önemli hatırlatıyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojinin son tahminlerine göre güney kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Trabzon 23, Kırşehir 19, Erzurum 16, Siirt 24 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Eylül'de 1 trilyon 253,1 milyar

0: lira, giderleri 1.785,4 milyar lira olarak belirlendi. Türkiye'de İnşaat Üretim Endeksi Ağustos'ta yıllık bazda %2,3 artış gösterdi. ABD'de Eylül'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden enflasyon verilerinin ardından Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler gücünü korurken Aralık'ta 25 baz puan faiz artışı yapılabileceği öngörüleri öne çıkıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İbni Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologtur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbni Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
9: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'a özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Vakıf Bank'la devam ediyor.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
8: Bir gönlüm

Bu fotoğraf kimindir? Aracında bizleri dinliyor. Çanakkale Bursa yolunda Tefek ailesi selamlar göndermişler, eksik olmasınlar. Oh, sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Bu şarkımız armağanımız olsun elbette.

0: yalanmış meğer. Aslında insanı tüketen hani böyle bitiyor. O bitişler değil de yaşadığın her şeyin az önce de söyledi zaten yalan olduğunu görmek. Değil mi? Böyle yaşadığın şeyler gerçek değil. Efendim bazen acıtan şey ayrılık da olmuyor. Kocaman bir boşluk, kocaman bir hayal kırıklığının olduğunu görmek kafi geliyor insanı incitmeye. O zaman vazgeç gönlüm.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Manisa'da kim bizlerle? Kendisine şarkı armağan ediyor. Manisa Emet'e lütfen görün demiş. Gördüm de isminizi görmedim. Ay Emet'i gördüm. Almanya'da Selma. Selma Hanımcığım, börekler mi yapılıyor? Ne oluyor? Radyo 7 eşliğinde yapıyorum pizzayı da. Çok muhteşem demiş. Eksik olmayın, sizsiniz muhteşem. Köyümüz Çankırı Yayla Kent. Şenliklere gidiyorlar. İstanbul'dan yola çıkmışlar. Ersin ve ailesi. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Aynı zamanda iyi eğlenceler. Oh, şenliklere gidiyorlarmış.

0: dert bende.
1: Sadece sevdalılar anlıyor aynı frekansta. Bizim duygularımız da öyle değil mi? Aynı frekansta radyo da sizlerle beraber buluşuyor. Sevdiklerimizle zaten gönderdiğimiz mesajları bizim sevgi dilimizi anlıyor şarkılarla birlikte. Konya Beyşehir'de Ali Ömer, Cansu, İzmir'de ablası Ayşe Kübra var. Armağan ederiz tabii. Safiye, Şafak. Safiye Hanım neredesiniz böyle? Balıkesir'de. Oh ne güzel çiçeği, bahçesi. Hayatında keşke demeyenlere gelsin demiş. Makinasının başında Mehmet Bulut var. İzmir'de bizimle olan.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: Reklam.

0: varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Musullu küçük ev aletleri.

0: kullanıyor.
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Radyo 7.
4: Vakıf Bank'la devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: de Ayşe Kübra var. Konya'da PTT'de çalışan Adem amcası için şarkı istiyor. Bizim ailemizin manevi mimarı sensin demiş Adem Bey için de. Adem Bey duyuyorsunuz değil mi? Eda abla seni çok seviyoruz, mesajımı görür müsün? Vallahi mesajınızı gördüm, umarım duymuştur ben buradan okurken, değil mi? Armağanımız da olmuş olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Hollanda'da Rabia demiş ki ah ah ah. Siz de olmasanız bu gurbet çekilir mi? Çekilmez değil mi? Sevgiler selamlar Hollanda'ya. Almanya'da Katip Hanım var. Ayrılanlara bir de kendisine şarkı rica ediyor. Almanya'da sevgiler selamlar. Yurt dışında bizlerle olan dinleyenlerimize buradan sevgilerimizi iletelim.

Bu güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ama Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri gün boyu sizlerle olmaya devam edecek, haberiniz olsun. Doğru frekanstasınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile karşılaştı. Tarihi hezimet yaşayan Sarı Lacivertli kulüp 6-0 mağlup oldu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Çerni forma giyemeyecek. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında bugün Finlandiya ekibi Kups Kuopio'yla deplasmanda karşılaşacak. Bordo Maviller turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.105 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.42, euro 55.62. Gram altın 6.605 lira. Brent petrolün varil fiyatı 104.09 dolar.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çavdır-Söğüt Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri, Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'leri bağlan hayata. Reklam.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
8: Evide ya da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
13: Hele güzel istikbalde.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Ekspertize Dynobile.
16: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
17: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
18: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Vakıfbank sunar. Finansal konsolidasyon. Ana ortaklık statüsündeki bir kuruluşa ait finansal verilerin, sermayesinde paya sahip olduğu kuruluşların finansal verileriyle birleştirilmesi, raporlanması ve tek bir işletme gibi sunulması işlemleri sürecidir. Vakıfbank sundu.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermo

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan

0: döndü, araçlar sularda sürüklendi, duvar ve ağaçlar devrildi. Selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı. İstanbul'da saatlerce süren sağanak yağış sonrası oluşan sel can kayıplarına da neden oldu. Dün iki kişi hayatını kaybetmişti. Bugün bir acı haber daha geldi. Kağıthane'de dere kenarında 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Ekipler cenazenin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı. Bu arada İstanbul'da meydana gelen selde 4 kişinin kayıp olduğu ifade ediliyor. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayı kısa bir süre önce yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti, 4 kişi ise kayıp durumda sevgili dinleyiciler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da etkili olan sağanağa ilişkin yaptığı açıklamada megakente 272 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Çiftçi 9588 ihbar alındığını, 6728 vakaya müdahale edildiğini söyledi. İstanbul dışında 5 ilde daha okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu. Son 84 yılın en büyük yağışını alan İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Vali Gül, kamuda çalışanların da yarın idari izinli sayılacağını duyurdu. Megakent'te bu kez Anadolu yakası için alarm verildi. Ayrıca Cuma gecesi için İstanbul'a yeni yağışlı sistemin geleceği bildirildi. Öte yandan Kocaeli, Yalova ve Adana'da dereler taştı, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yalova'da sel sularına kapılan bir vatandaş çevredekilerin son andaki müdahalesiyle kurtarıldı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından barajlardaki doluluk oranı bir günde %7 artışla rekor kırdı. Doluluk oranları %38'den %45'e yükseldi. Diğer gelişmelere de bakalım. Mecliste görüşülen fon tasfiye yasa teklifi kabul edildi. AK Parti'nin verdiği iki yeni önergeyle usulsüz şekilde normalin üzerinde fahiş kazanç sağlayanların iade edeceği tutarlar yeniden hesaplanırken ödemelerde kesinlikle hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak. Sürücüleri yakından ilgilendiren HGS değişikliği ile birlikte artık sadece ruhsat sahibi E-Devlet üzerinden kendi aracının borcunu ödeyebilecek.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Okullarında tatil edilmesiyle birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmıyor. Genel olarak ana arterler boş. %33'lük bir oran söz konusu. D100 Anıt Mezar Otakçılar yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölge yoğunlaşıyor. Tem Seyrantepe yan yol Büyükdere Caddesi Maslak ayrımında ani gelişen zemin çökmesi nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Sevgili dinleyiciler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişlerde bir yoğunluk yaşanmıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de her iki istikamette açık durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası fon çıkışlarına rağmen Türk lirasına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini açıkladı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %0,6 ile beklentilere paralel, yıllık %3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Almanya'da toptan enflasyon Eylül ayında %8,7'ye ulaşarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Fotopratik. Meteorolojinin son tahminlerine göre güney kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ankara 19, İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 25, Trabzon 23, Kırşehir 19, Erzurum 16, Siirt 24 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: yapacaksın.
1: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.
2: Burada her şey evim için.
3: Markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
2: Bambim var benim.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
10: Bellona, Bellona.
11: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol.
1: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
16: Var var hepsi dokuda var.
17: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında. Hadi.

0: şu cümleyi ben, sen, hepimiz kullanıyoruz birçok meselede. Bak.
1: Boşuna sevmişim.
0: Boşuna sevmişim. Boşuna kelimesi. Halbuki insan var ya, şöyle biraz düşünse, geçmişine doğru dönüp bir baksa şunu görür. Abi şu hayatta hiçbir şey boşuna değil. İyi de kötü de. Başına gelen her şeyin insana öğrettiği, bir şeyler götürse bile bıraktığı çok şey var. Vallahi. Peki bugün de başladık. Hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz ve... Allah Allah. Allah'ım gönlüme ferahlık versin. Kolay zannedilen şu işimi bana kolaylaştırsın. Dilimdeki görünmez düğümü çözsün. Sözlerim anlaşılsın. Merhaba.

diyor ya, bizi de mutluluk bulabilirdi. Ben mutluluğun yolunu söyleyeyim mi sana? Bazılarınız kızabilir. Böyle hayatının çok olumsuz bir dönemindedir. Bir şeyler gırtlağına kadar dayanmıştır. Benim sözlerim rahatsız edebilir, bana kızabilir. Başımın tacısın, seni anlıyorum. Ama bence şu yalan dediğimiz dünyada mutluluğun yolu hiç kimsenin hayatına özenmemekte saklı. Bak, bu söylediğimi yabana atma. Şimdi bir başkasının malına, mülküne, makamına, görüntüsüne özendikçe sende olan nimetleri, güzellikleri, hatta sende olanlara bile başkasının aslında bir taraftan hayal olarak baktığını unutuverirsin. Mesela karşıda muhteşem bir arabası, evi olan biri vardır. İnceden inceye özeniyorsundur ama bilmezsin ki o adam evinde mutlu değildir mesela. Karısıyla mutlu değildir. Örnek veriyorum. Ya senin daha azdır, evin yoktur, kiradasındır ama evin içinde bir bağlılık, birlik, beraberlik, bir bütünlük vardır. Belki sofranda onun kadar çeşit yoktur. Tek çeşittir ama kardeşim ağzının tadı vardır. Ya bu az bir şey mi ya? Ama insan sürekli gözünü başkalarına dikerse kendindeki nimeti nasıl görecek?

Hani az önce dedim ya, başkalarının hayatına sürekli göz dikerek, özenerek olmaz diye. Sevgili dostum, o özenmenin büyük tehlikelerinden biri de bu. İnsanın hakiki zenginliğin ne olduğunu unutup boyundan büyük işlere karışması. Hani bizim büyüklerimiz hep derler, ne güzel derler, çok klasiktir. Klasik olması senin için önemini azaltmasın. Ne derler, ayağını yorganına göre uzat. İnsan sürekli başkalarına özenirse ne yapıyor biliyor musun? Lüzumsuz borçlara giriyor. Lan bu sefer altımda eziliyor borcum. Sonra suçu kadere buluyor. Ya kardeşim, sen kendine hakim olamadıysan, hesabını kitabını yapmadıysan, düştüysen bir hırsın peşine, kader sana ne yapsın kurban olduğum. Yani alabileceğin şeyler var, alamayacağın şeyler var. Gelirin var, giderlerin var. Bir hesap yap da, yani olmayan parayı harcamayı marifet bilmek, insanın borç altında ezilmesi demektir. Ben sana gerçek zenginliği söyleyeyim mi? Bak, namım gölge kardeşim, söylüyorum. Kendimde yaptığım şeyi sana söylüyorum. Bir Allah'ın kuluna borcum yok. Borç yapmayı sevmiyorum. Taksitle alışveriş yapmayı da sevmiyorum. Önümü görmeliyim kardeşim ben. Tavsiye ederim. Bir şeyler olmasın ama borca girme. Bu şehir.

Şimdi elimde yeni kitabım var ve sayfa 190'dan bir şey okuyayım sana. Hani bugün programa başladığımda dedim ya, tam da içinizde biri konuşmalarımdan dolayı bana kızacak kadar günleri kötü gidiyor olabilir. Dedim ya, onu anlıyorum dedim ya. Bir şey söyleyeyim bak, kitaptan bir şey okuyayım. Izdırabın da sen gibi fani. Hatta inceden şarkımız bakayım, introsu var mı? Var, gelsin bakalım. Vay. Izdırabın da sen gibi fani. Dayan ve herkesleşme. Kimsesiz kaldığında Yaradan'ın her an gördüğünü hatırla. Ruhundaki çığlıkların, belli etmeden akıttığın yaşların, hepsinin bir karşılığı var. Bir eşikten geçiyorsun. Hepsi o kadar.

0: Almanya'dan soran dostlar var. Vallahi şimdi mesaj gelmiş Kenan Almanya'dan. Abi sen ne zaman geliyorsun şu Stuttgart'a? Ulan vicdansızlar, bir aydır duyuruyorum. Hala duyuramamışım demek ki. Sevgili dostlar, hemen detayları dinleteyim. Bu cumartesi akşamı söyleşim ve yeni kitabımın Avrupa'daki ilk imzasıyla Almanya. Sonraki hafta pazar günü. Ya cumartesi orkestramın başka bir işi olduğu için pazar geliyoruz. Normalde ben Konya konserlerine hep cumartesi gelirdim. Pazar olunca da bir de kitap fuarının son günü, böyle inceden endişelerim var. Salon neredeyse 2000 kişilik bir salon. Konyalılar aman ha canlar, bugüne kadar hep salonu doldurduk. Gene duyan duymayanı anlatsın. Tamamen yeni şarkılar, yeni şiirler, yeni kitabın imzası. Demedi demeyin ha. Geliyoruz.
1: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Vakıfbank sunar. Ekspertiz. Bir taşıtın, aracın, gayrimenkulün veya menkulün projesine, ruhsatına bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerce takdirinin yapılmasıdır.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Reklam.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli'ye bağlan hayata.
9: O halinde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
10: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Welker'den magnezyum vitamin B.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Her güzele bir
1: Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Musullu küçük ev aletleri.
5: Alanda, satanda, mutlu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını

0: Kendine uyan sleeping and living.
1: Rol model bir ayrıcalık. Yeni Ford Tourneo Kurye'nin yanında işini büyüten paketi dahil edin. 1 milyon TL'ye kadar 9 ay 0 faiz fırsatını, akaryakıt indirimi ve ilk bakım paketi gibi avantajları kaçırmayın. Detaylar Ford yetkili satıcıları

0: emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel sopaya.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Reklam.
10: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor. Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 25 Ekim Pazar günü saat 19'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Salonu'nda şiir gibi şarkılarla sahne alacak. Ve sahne sonrası sizler için yeni kitabını ilk kez imzalayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi 13. Kitap Günlerine davetlisiniz. 7. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.

Sanmayın ki Azerbaycan'da olandan bitenden haberim yok. Fakat mesele o kadar derin ve çetrefilli ki birileri çok yönlü bir oyun oynuyor. Azerbaycan ve Azerbaycanlılar bizim kardeşlerimiz, kardeşlerimiz. Birileri Türkiye ile, Türk ile Azerbaycan'ın arasını bozmak için çok sinsi planlar yapıyor. Oyuna gelmemek lazım. Halka hakaret etmemek lazım. Bir takım kararlar İslam'a ters mi? Evet. Canımızı sıkıyor mu? Evet. Ama bir oyun var. İnsanlar oyun yapabilirler. Allah'ın da bir planı var. Onlar kendilerince bir tuzak kuruyorlar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Üzülüyoruz ama Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

bilenler bilir, tefeül derler eskiler, tefeül. Kitaptan böyle rastgele bir yere açar, nasibe okurlar. Yüreğinin kıymetini bilden şöyle rastgele açtım sevgili dostlar. Oo. Sayfa 100. Tam 100. sayfa çıktı karşıma, okuyorum çıkanı. Düştüğünü kimse görmesin istedin. Toparlanmış gibi yaptın. İyiyim dedin. En çok da bu yordu seni. Düşmemiş gibi yürümek. Kim bilir kaç el uzanacaktı belki. Ama sen zayıf görünmeyi göze alamadın.

Allah sana hala bir gün görmeyi nasip ettiyse hala umut vardır. Ne kadar zor gidiyor olursa olsun günlerin, ne kadar boyunu aşmış olursa olsun dertlerin. İşte bu şarkı diyor, solmadan gel diyor ya. Sen de evet bir gül gibisin, yaradanın bir gülü gibi özel. Çok özel tabii. Birileri böyle görmüyormuş seni, boş ver, sen Allah için özelsin. Bunu bil. Hala umut olduğunu bil. Solmadan kapısına git. Ona git. O çaresiz bitmiş halin belki de kurtuluşun zamanının geldiğinin habercisi. Çünkü o anda yapılan dua çok başka olur. Bir dene.

Pekala. Canlar, bu programı kısık sesle dinleyip ziyan etmeyin. Gerçekten kulaklığında, tabletinde, bilgisayarında, arabanda, her neredeysen, eğer mümkünse, imkan varsa bence gümbür gümbür dinle, güzel olur. Şimdi bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim, tavsiye edeyim. Programımızda çoğu zaman yaptığım gibi yaz baba. Affetmek yüreğimdir, mesafe kararımdır, benden uzak durun. Hakikaten nasıl ki trafikte iki aracın birbiri arasında olması gereken doğal bir mesafe vardır ya, takip mesafesi. Vallahi ben insanlar arasında da bunun olduğunu, olması gerektiğini düşünüyorum. Çoğu kazayı önler, biliyor musun?

çok güzel değil mi ya? Ya bir düşünce var. Ben bu düşünceyi yıllar evvel çok sert bulurdum. Ne acı ki artık hak verir oldum. Vallahi çok acı. Diyorsun ki hangi düşünce? Anlatayım.

Elbet beni biri anlar. Ya o kadar şey anlatıyorum gece gündüz. Evet, anlasın birileri. Ya da iyi anlatabiliyorumdur umarım. Peki. Bu hayatın insana öğrettiği bir şey varsa ya da şöyle kendi adıma söyleyeyim, öğrendiğim bir şey varsa, zaman insanları değiştirmez, gerçek yüzlerini ortaya çıkarır. Sizin de kulağınıza sert geldi mi? Yıllar evvel yok ya, bu çok sert diyordum. Sonra hak verir oldum. Ne yazık.

0: Müslüm Baba'nın bir şarkısı vardı, hatırlar mısınız? Hangimiz sevmedik? Onu dinleteceğim şimdi başka bir sanatçıdan. Ama bir taraftan da hangimiz mecburiyetle de olsa yalnızlığı seçmedik ki diyeyim ben. Ben özellikle bu programı işte Türkiye'deki tüm cezaevlerinde, tüm koğuşlarında dinlendiğini duydum. Bir taraftan dışarıda da işte ne bileyim çok şeyden umudunu kesmiş, insanlardan bezmiş, konuşmayı bırakmış, suskunluğu seçmiş, anlamaktan, anlatmaktan, hatta aramaktan vazgeçmiş, yorgun, kırgın, öyle bir kenara çekilmiş çok insan var. Ben bu programı sevdiklerini, dinlediklerini, dinledikçe benimle aralarında bağ kurduklarını hissediyorum. Hani bazen diyor mu ya, radyo programı deyip geçme. Kır şu ön yargılarını, programı bir dinle. Vicdansızlık etme diyorum ya. İşte bu yüzden.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

0: eli gibi sev.
1: Ya bazen şey düşünüyorum. Mesela bilirsiniz Konya demeyiz, Gonya deriz, Gonyalılar deriz, Gonyalıyım der, G. Tabelaya da bazı şehirlerde mesela, o yörede öyle söylendiği için tabelaya da Gonya yazsa kötü mü olur? Bence çok sevimli durur, güzel olur. Peki Gonyalılar, gölge geliyor.
2: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 25 Ekim Pazar günü saat 19'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Auditorium salonunda şiir gibi şarkılarla sahne alacak. Ve sahne sonrası sizler için yeni kitabını ilk kez imzalayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi 13. Kitap Günlerine davetlisiniz. 7. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'le.
5: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7. kilometreleri, Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometreleri, Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'le.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
6: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
7: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Reklam.
10: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para.

Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus gıda takviyesi ve

0: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompe.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Dokuhome'un katkılarıyla gölge sizlerle devam ediyor.
7: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

ihmal etmemelisin. Özlendiğin yeri, merakla bekleyen varsa onun gözlerini, sevildiğin yüreği. Çünkü araya giren zaman unutturabilir, soğutabilir, bekleyeni yorabilir. Yani bir insana seni seviyorum demek başka, sevginin hakkını vermek bambaşka.

Şimdi biliyorsunuz kamyon arkası yazısı benimle programımla bütünleşti. Programın vazgeçilmezi oldu. Not edenler var. Tırın kamyon arkasına, dolmuş arkasına söylediklerimi, tavsiyelerimi yazanlar var. Bu arada pardon. Ve bu ara bir şey daha çok dikkatimi çekmeye başladı. Bence programda kamyon arkası yazısı gibi sık olmasa da ara ara şu çekicilerin arkasına yazdıklarına da bir bakmak lazım. Mesela bir çekici, abi çok ağır laf ama ya bir çekicinin arkasına ne yazılır? Baba bu yazılır. Bak bak lafa bak. Tonaj fark etmez, kahpeliği çekemeyiz. Müthiş değil mi ya? Çekiciler duydunuz mu? Yaz baba.

Belki birçoğu gibi herkesin yanında inci tanesi gözyaşlarımızı dökmedik. Belki birçoğu gibi acımızı feryat figan göstermedik. Ve bunalımlara girip de kendimizi odalara hapsetmedik diye birileri yanmadığımızı sandı. Oysa sevgili dostum çoğu göstermese de anlatacak çok şey birikmiştir içinde. Ama o her hali bir çığlık olan insanları çoğu anlamaz, çoğu duymaz.

Gerçek sorun ne? Bunu niye soruyorum? Çünkü buna odaklanmak lazım. Şöyle ki. Görmeyin bir yolunu ararken kışımız sert oluyor. İnsanlar çoğu zaman senin canını yakan davranışları değil, senin canın yanındıktan sonra o davranışlara karşı verdiğin tepkiyi konuşurlar. Oysa gerçek sorun senin sesini yükseltmen değildir. Seni sessizliğe iten nedenlerdir.

Bütün sıradaki şarkı canın sağ olsun diyecek. Biliyorsunuz ben bu cümleyi sevdiğimi çokça dile getirdim. O şarkıyı da çok seviyorum. Ama şimdi başka bir açıdan bakıp diyeceğim ki insan canın sağ olsunu bir başkasına söylediği kadar durumuna göre, yerine göre kendine de söylemeli. Mesela ben kendime şöyle söyleyeyim. Benim iyileşmeyen tek yaram herkesi kendim gibi sanmam. İyi niyetli her insan gibi sanırım bana da güvenmek ve çok sevmek haram. Canım sağ olsun.

Üşüdüm sevdiğim, canın sağ olsun. Bir yalnızım dostlarım dinleyelim ama buna uygun şekilde diyelim ki benim insanlardan hiçbir beklentim yok. Şu fani dünya üzerine büyük hayallerim de yok. Allah'tan başka kimseye verecek bir hesabım da yok. Onun dışında kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Bir can borcum var. O da hazır.

Peki kurşuna gerek yok dedi. Ben de gerek yok diyebileceğimiz çok önemli bir şeyden bahsedeyim. İnsan neden olmuyor der bazen. Buna gerek yok. Neden olmuyor? Neden olmuyor? İstediği bir şey olmadıkça böyle kendi kendini isyana sürükler. Halbuki sana çok huzur verecek iki kelime var. Neden olmuyor yerine. Hayırlısı olsun. Çünkü hayırlısı olsun da şöyle bir güzellik var. Olmamayı da kabulleniş var orada. Bazen öyledir dostum. Olmayan şeyler senin için daha hayırlıdır. Sen bunu bir şekilde anlarsın. Yani umarım anlarsın.

harika bir şarkıyla devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, çok şey söylemeye hakkınız varken, karşınızda kendini baştan haklı ilan etmiş birini öyle önemli bir yere koymanın çok büyük bir hata olduğunu görmek lazım. Nefesini, kelimelerini seni yürekten dinleyenlere saklaman lazım. Çünkü onların her biri çok kıymetli. Yüreği sağır insanların sesi senden hep daha fazla çıkacak çünkü.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Böyle bir
3: dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin

Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. 6 5 4 3 2 1 her altı saniye.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dino Bile.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
1: Her ev güzel istikbalde.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı. Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken yeni bir uyarı daha geldi. Yağışlar geçici olarak hafiflese de megakentte yarın sabahtan itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Binden fazla noktada su baskınının yaşandığı kentte acı bilançoda ağırlaştı. Dün gece Avrupa yakasını felç eden sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 4 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Meteoroloji ve AKOM yarın ve cumartesi günü için uyarı seviyesini yükseltti. Meteoroloji Zonguldak ve Düzce için turuncu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 ili içinse sarı kodlu alarm verdi. Yağışların devam edecek olması nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül, risk almamak adına eğitim öğretime cuma günü de ara verildiğini açıkladı. Hafta sonu okulların fiziki durumlarının tek tek kontrol edileceği bildirildi. Sıcaklıkların bu akşamdan itibaren hissedilir derecede düşerek 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor. AKOM verilerine göre özellikle cumartesi günü metrekareye 60 kilograma kadar yeni yağış düşebilir. İstanbul Valiliği yarın sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasının kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışların yeniden etkili olacağını duyurdu. Yetkililer vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamasını, dere yatakları ve su baskını riski taşıyan bölgelerden itibaren özellikle

0: Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması protesto edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu heyetler Herzog konuşurken salondan ayrıldı. Reyhanlı katliamının faillerinden terörist Mihraç Ural Suriye'de yakalandı. Kaçmaya çalışırken yakalanan terörist yürütülen operasyonla ele geçirildi.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde açık görünüyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Amerikan doları 49,42, avro 55,53, gram altın 6582, çeyrek altın 10.853 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.014 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile karşılaştı. Tarihi hezimet yaşayan Sarı Lacivertli kulüp 6-0 mağlup oldu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Çerni forma giyemeyecek. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında bugün Finlandiya ekibi Kups Kuopio'yla deplasmanda karşılaşacak. Bordo Maviller turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yaman'la Roto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
6: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor. Burada.

0: Sabahlarımız.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak baza başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Hele güzel istikbalde.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Her güzele bir Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş

0: Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.

Maalesef genelde aynı şeyi yapıyoruz. Genelde hepimiz. Bir yerlerde bir perişan görsek, bir pecmurde görsek, kadın erkek fark etmez. Onun o darmadağınlığını görür ama onu o hale getiren acıları görmeyiz, düşünmeyiz. Halbuki bir yerde birileri, şu an dünyanın herhangi bir yerinde, hatta şöyle desem daha doğru, dünyanın her yerinde birileri birilerinin hayatını mahvetmekle meşgul. Allah kimseyi zalimlerin elinde yalnız koymasın.

Nasıl? Sevdiğim kadar var değil mi? Hani dedim ya, çoğu vefatından sonra anladı kıymetini. Vay dedi ya, ne güzel şarkıları varmış, ne güzel albümler yapmış, meğer ne güzel söylüyormuş. Halbuki ben radyoculuğumun ilk yıllarında Müslüm Gürses çaldığım zaman millet arabeskçi diye bana kızıyordu. Vallahi bak, yani dinletilir mi bu, işte şöyle şöyle böyle. Ah insana, kaybetmeden kıymet bilsene. Yani ben diyorum ki vaktinde gelmeyen hiçbir şeyin önemi yok. Yani ben öldükten sonra, bir örnek vereyim buna. Ben öldükten sonra getireceğin çiçeği çöpe at. Mezar taşları çiçekten anlar mı? Biz seviyorsak sevgimizi göstereceğiz. Ve sevgiyi göstermek sadece ben seni seviyorum yazmakla olmaz. Desteklemekle olur. Yanında olmakla olur. Vesselam.

güzel gitti be. Efendim der ki yine Allah dostları, bir kul beklemeyi bilirse istediği her şey ayağına gelir. Ve kul unutmaz ve unutmamalı ki Allah sabredenlerle beraberdir. Vay vay vay. Ne çok şey var anlatmak istediğim ama şarkılar da olacak, türküler de olacak, her şey tadında olacak. Gölge.

0: Karlhaborg'e Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası.

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var. Her güzele bir Mindus.
2: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Musullu küçük ev aletleri.
6: Alanda, satanda, mutlu.
7: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
8: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
9: Bambim var benim. Bir ünlünün.

0: Türkiye'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bir reklam.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
6: Reklam.
7: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

Şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalım çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör.

0: soruyor bir güzel gönül anneannesine. Diyor, dedem sana iltifat eder miydi? Ve bak ne diyor anneanne. Kıyamet kopsun, saçının teli kopmasın derdi rahmetli. Gördün mü? Zarafeti gördün mü?
1: Gölge sizlerle.

Ne diyor aşık? Dostlarım hep bende kusur aradı, gerçek yanlarımı göremediler. Yar dediğim yad ellere yaradı, sevdiklerim bana eremediler. Kalmadı sevdiğim lezzetim tadım, devrildi seneler bak adım adım, yıllarımı insanlara adadım, bir günümü geri vermediler.

Sevgili dostlar, çok nadiren bir şarkının ortasında girerim. Hani baş intro ve bitişine son 30 saniye kala anonsa girerim ama ortasına çok girmem. Fakat şimdi özellikle bir şey söyleyeceğim. Bu düzenleme o kadar kusursuz ki, örneği ben susunca müziğin nasıl büyüdüğünde saklı. Lütfen dikkat et, müzik nasıl büyür gör. Buyurun.

Çok meşhur, sevdiğimiz, bildiğimiz bir şarkının bestekarı aynı zamanda Yıldız Osmanova. O bildiğimiz, sevdiğimiz şarkı Dünyada Ölümden Başkası Yalan. Hakikaten güzeldir. Ama öncesinde bir fotoğraf gördüm. Onu sizinle paylaşayım. Bu fotoğrafta iki armut var. Armutun biri ortasından böyle çürümüş, sağlam çürümüş. Yanındaki armutun üstüne değiyor o çürük yer. Ve o yanındaki armutu da çürütmüş. Sevgili dostum, bu fotoğrafa bakınca da, bu fotoğrafı anlattığımda da gözünde canlandığını düşünüyorum. Görünce insan çok daha iyi anlıyor ki, şunu ben hep söylerim, bir kez daha bu fotoğraf haklı olduğumu ortaya koyuyor. Sevgili kardeşim, sevgili dostum, vallahi bak, tek başına yalnız olmak, evet çok mu zordur? Zordur. Ama yanlış insanlarla olmaktan vallahi iyidir. Öyledir.

Bugün duam çoğu zaman yaptığım bir dua olsun. Ya Rabbi, biz kendi hakkımızda neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemeyiz. Bizler aciziz. Sonsuz ilmi sahibi sensin. Hakkımızda ne hayırlıysa bize onu verdin. Bundan sonra da hep hayırlı olanı ver. Biz ne kadar ısrarla istesek de isteklerimizde şer olanları bizden uzak et. Biz sana teslim olduk ya Rabbi. Sen ne dersen o olsun. Çünkü kul cahillikle ısrar edebiliyor. Allah'ın rahmeti korusun bizi. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine Radyo 7'mizde buluşacağız. O vakte kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar bendeniz, gölgenizden şimdilik.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 49,42, avro 55,54, gram altın 6600, çeyrek altın 10.867 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.016 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Vakıfbank sunar. Sigorta. Belli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların teminat altına alındığı bir tür sözleşmedir.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.
6: Bonuslu olunur mu?
7: Olunur.
6: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
7: Olmaz.
6: Bonuslular marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew. Sizleri 22-25 Ekim

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın! Belki.

aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. 12-19 Ekim tarihleri.

0: sesleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
4: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı, her telden Ebru'yu sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve işte bugün de yine beraberiz. Aşkın Sesi bendeniz, ben Harsaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Evet, bugün de alışkanlıklarımızdan bir tanesi, en güzeli olanı şöyle keyifli şarkıları beraberce dinleyerek geçireceğiz inşallah. Akşamın bu saatlerinden itibaren şöyle saat 20'ye kadar keyifli dakikalar geçireceğiz. Hoş geldiniz ve aşk olun.

acıtır ama hafta sonları sevindirir. Biz öyle söyleriz, en güzel son olan hafta sonu. Onun haricinde son olup da güzel olan ne var? Hiçbir şey yok değil mi? Efendim, son bir defa diye söyleyen, içinden geçiren, aklından geçiren kimler varsa inşallah nasip etsin Rabbim.

insanı severken yormamak lazım. Nasıl olsa seviyor diyerek incitmemek lazım. İnsan zaten en çok ama en çok sevdiğine kırılmaz mı can bağlarımız? Sevgili can bağlarımız, ne dersiniz? Şu kalsın aklımızda, yürekten uğurlanan insan yok. Aynı şevk ve sevgiyle tekrar ağırlanmaz.

yüzünüzü güldürenlerden olabilmek ya da yüzünüzü güldürenlerle hep birlikte olabilmeniz dileği ve temennisiyle tabii ki sevgili Can Bağları. Şimdi hayat üzerine bir şeyler söyleriz ya, ama bu da bambaşka bir boyutunu söylüyor. Hayatı şöyle tarif ediyor, diyor ki fazla kurcalamayın hayatı, yok hiç öyle karmaşık hale getirmenize gerek yok diyor efendim. Sağlığınız yerinde mi? Oh çok şükür, elhamdülillah. Vicdanınız temiz mi? Temizse, onu kirletmediyseniz ve yüreğiniz de güzelse, ki vicdan temiz olunca yürek de zaten güzeldir diye düşünüyorum. O zaman ne yapacağız? Rabbimizin bize verdiği o sayılı nefesi tüketene kadar yaşayıp gideceğiz. O yüzden ne yapıyoruz? Hayatı fazlasıyla da kurcalamadan sade bir şekilde, biliyorsunuz sadeleşmek zenginleşmek demektir. En büyük zenginlik sadeliktir. Bunu da unutmadan hemen şu güzel şarkımıza bir geçelim. Seni yazdım kalbime ile devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de.

Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıca

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
5: Bambim var benim. Her güzele bir Mendus.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al, 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
15: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.
16: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
17: Her ev güzel istikbalde. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkeer'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkeer, ilk o güvencesiyle. Belkeer'de yaşamayı
18: seveceğim. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
19: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
9: Türkcell'leri bağlak hayata.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
17: Reklam.
20: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Radyo 7'imizde devam ediyoruz sevgili can bağları. Derviş'e sormuşlar, en zor olan nedir diye. Sözdür demiş. Söz. Anlatması da zor, anlaması da. Aşk olan.

Yürüdüğün yol ne kadar dikenli olursa olsun, sondaki gülün kokusunu duyabiliyorsan devam et. Ve o kokuyu tahmin ederek devam ederiz. Öyle değil mi bizler de? Bir yanı nasip, bir yanı zor bir rüya. Böyle bir şirdi, bir şeydir bu dünya. Böyle bir şey yani. Bir yanı umut, bir yanı dua.

0: unutamam.
1: Şu an nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlusunuz. Ya da rorentideyim diyenler, mutsuzum diyenler, inşallah ferahlık versin Rabbim. Diyor ki nasıl hissediyorsan öyledir dünya. Ben o yüzden sordum size. Mutluyken cennet, mutsuzken de cehennemdir. Aşkım.

Bir de şimdi şöyle, değil mi? Bir Neşet Usta hemen çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Acem Kızını bir de onun güzel yorumundan dinleyelim. Onun bağlamasından Karaoğlan'ın, efendim Allah rahmet eylesin, Neşet Ertaş'ımız Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lü'de sizlerle birlikte ve sizin için seslendiriyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hayatı durma noktasına getirdi. Göle dönen yollarda araçlar metrelerce sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı. Şimdiye dek 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kayıp başvurusu var. Bugün 6 ilde öğrenciler valiliklerin aldığı karar doğrultusunda okula gitmedi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da tatil Cuma'yı da kapsayacak şekilde uzatıldı. Ve meteoroloji yine alarm verdi. İstanbul'un kuzey ilçelerinde Cuma ve Cumartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul'un yanı sıra tüm yurtta etkisini sürdürecek. Sıcaklıklarsa mevsim normallerinin 5-6 derece birden altına düşecek. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'da yaşanan selin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir dedi. Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti. Kazada 4 kişi de yaralandı. 2013'teki Reyhanlı katliamının faili terörist Mihraç Ural Suriye'de yakalandı. Böylece 53 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili soruşturmada firari sanık kalmadı. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin 2 apartmanına ilişkin dönemin Bağlar Belediyesi'nde kişinin şehit olduğu saldırı

0: lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Niğde Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Samsun Ordu Yolu'nun 9-12. kilometreleri, Balıkesir Kepçut Yolu'nun 9-14. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertise,
1: Dinobil'e. Doğru karar ustası, Dinobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artışla 171 milyar 575 milyon dolara yükseldi. Türkiye Varlık Fonu İzmir Limanı'nın kapasitesini artırmak amacıyla dev bir modernizasyon projesi başlattı. Liman 1,5 milyar dolarlık iki aşamalı yatırımla büyük tonajlı gemilere hizmet verecek. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Kayhan Yıldırım, Türkiye'de sebze filesi üretiminin 7 milyarı aştığını duyurdu. Yıldırım, tohumculuk sektöründeki ivmenin fide üretimine de olumlu yansıdığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlat hayata.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası.

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, kimse kimsenin hayallerini yıkmasın, umut tacirliği yapmasın. Dileriz Özeban daha güzel olacak dünya diye düşünüyorum. Veya insanların güveni biraz daha artacak birbirine. Gitgide çünkü nereye gidiyor bilmiyorum ama bu güvensizlik, öyle değil mi? Hani hayalleri yıkıldıkça güvensizlik artıyor. Daha farklı şeyler ve toplum içerisindeki böyle güvensizlikler de hepimizi zedeliyor, her birimizi. Hasret. Güzellikler içinde bir hayat olsun lütfen.

bir şarkıdır. Her dinlediğimizde ayrı etkiler bizi, değil mi? Hasretlik duygusunu yaşayanlar, hasretlik çekenlere de armağanım olsun. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Ve şimdi bir cümle var ki tek, üzerine hiçbir şey söylemeyeceğim. Aradığın seni arayandır. Çok doğru değil mi? Aşk olur.

Gönlü buruk olmak, kalbin hüzünlü olması, bunlar nedendir? Bazen öyle olur, bazen köşeye çekilirsin. Ne yapsan elinden hiçbir şey gelmez. O çaresizlik, gönül burukluğu, kalbin hüzünlü olmasına sebeptir. Dilin hayırlısı der, gözyaşın üzülme. Ve Allah büyük der. Allah büyük, üzülme. Aşk olun.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Efendim, artık yoklamayı alma zamanı geldi diye düşünüyorum ve sizler artık şöyle Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden memleket plakalarına yazarak, isminizi de unutmayarak yazıp gönderin bakalım hangi illerimiz buradaymış, bir güzellikleri görelim efendim. 0507 977 0101'den hemen gönderin gelsin. 0507 977 0101. Hadi bakıyorum şu an monitörde gözüm. Bakalım açtım sayfamı. İlk gelen, ilk yazılan hangi şehir olacak ve kim olacak?

En çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Alyum. 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
6: Renew.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Harikasınız yine, muhteşem mesajlar. Bir solukta bakayım kaç tane okuyabileceğim. Çok seri, harikasınız. Memleket plakalarını yazarak yoklamayı almaya başlıyoruz efendim. 0507-977-0101'den. 28 Giresunlu İkizler Erkek Kuaföründen selamlar. İbrahim Külekçi en hızlısı o. İlk yazan o. Selam olsun, kolay gelsin. 20 Denizli Yıldız, kolay gelsin. Çok güzel be demiş. Bence de çok güzel. Çok

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene,

İlk defa yazıyorum demiş. 46'dan sevgili Özlem. Özlem, Özlem. Selam olsun Kahramanmaraş'ımıza. İlk defa yazmış. O da yoklamada olduğunu belirtmiş. Ablam hayırlı yayınlar, ilk yazayım dedim ama otobüsteydim demiş. Yolun açık olsun, hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm 54 Sakarya, Merve Turgay Karadağ. Sizi seviyorum demiş. Sıradaki eser bana da gelsin. Tamam ama hangi şey ve isim? Ama o kendini biliyor demek ki. Antalya'dan Erol 07. Antalya'mıza sevgiler, saygılar, hürmetler bizden efendim. 46 Maraş, Kadir Işık, Muhammed Fatih Çiçek Elazığ, 23 Elazığ'ıma selam olsun. 42 Konya, sevip de kavuşamadığım Nisa'ma selam olsun.

0: yalnızca sitem, sitem sevgiden doğar derler. Ve efendim şöyle hemen devam edelim yine yoklamayı almaya. Muhteşemsiniz, yetişemiyorum hızınıza. 16 Bursa, Atilla Şentürk, selam olsun Bursa'mıza. 06 Ankara'dan Selçuk, servis şoförü, saygılar sevgiler Ankara'ya. Ve 27 Altaman, Murat 25 Erzurum'dan sevgiler iletiyor. Erzurum'da burada. 42 Konya Ereğli'den Ferhan Güne, sizinle başlayıp sizinle bitiriyoruz. Harikasınız.
1: Bir nefes gibi sevmek çok gerekli.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
7: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
8: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.

0: Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: 12-19 Ekim tarihleri arasında Samsung

0: 65 LA, 139 santim 4K OLED Smart TV, 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
2: Opet'te duracaksın.
1: Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bonuslu olunur mu?
5: Olunur.
4: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
5: Olmaz.
4: Bonuslular marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: 84 yılın en şiddetli yağmurunu yaşadık. İstanbul su altında kaldı. Hayat durma noktasına geldi. 3 kişi selden, 1 kişi çatı tamiri sırasında, 1 kişi de suyla dolan kuyuyu temizlerken hayatını kaybetti. 5 kişi ise kayıp. Aralıksız yağış İstanbul'u koca bir havuza çevirdi. Sular altında kalan ev ve iş yerleri, sele kapılan araçlar, yolda iş yerlerinde mahsur kalanlar. Gece yaşanan mağduriyetin boyutu gün ardında gözler önüne serildi. İstanbul'da dünden bu yana AFAD ve 112 birimlerine 2500'ün üzerinde ihbar geldi. 1277 su baskını, 15 heyelan yaşandı. 45 mahsur kalma olayı kayda geçti. Metrekareye yer yer 272 kilogram yağış düştü. 46.597 personel, 2.288 araç ve 14 botla seferber olundu. Mahsur kalan 2.727 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Aralıksız süren sağanak Ayazağa ve Alibeyköy derelerini taşırdı. Çevredeki yerleşim yerleri su altında kaldı. Çalışanlar evlerine gidemezken yolda kalan sürücüler de iş yerlerine sığınmak durumunda kaldı. Mahsur kalan yaklaşık 200 kişiyi ertesi gün ekipler botlarla kurtardı. Meteoroloji yine alarm verdi. İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul'un yanı sıra tüm yurtta etkisini sürdürecek. Uzmanlar uyarı üzerine uyarı yapıyor. Sele karşı dikkatli olunmasını ve tedbir alınmasını istiyor. Şiddetli yağış maalesef acıyla biten kazalara da neden oluyor. O kazalardan biri Düzce'de meydana geldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de içinde bulunduğu araç Kaynaşlı mevkiinde kaza yaptı. Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve yurdu etkisi altına alan sel felaketi nedeniyle devletin bütün kurumlarının teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e de rahmet diledi. Ticaret Bakanlığı cep telefonu satışlarında taksit limitlerini güncelledi. Sıfır cihazlarda 12 ay taksit sınırı 40 bin liraya çıkarken yenilenmiş telefonlarda tutar sınırı kaldırılarak 12 ay vade imkanı sağlandı.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile karşılaştı. Tarihi hezimet yaşayan sarı lacivertli kulüp 6-0 mağlup oldu. Beşiktaş

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %35 seviyesinde. D100 Şirin Evler Yenibosna yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Haliç Yan Köprü Otakçılar istikametinde sağ şeritte yine araç arızası söz konusu. Bir şerit trafiğe kapalı, bölge yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda çift yönde akıcı olduğunu görüyoruz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu dakika itibariyle yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un kuzeyi, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer kuvvetli, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarıyla Sinop'un batı çevrelerinin çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yarın Ankara 13, İstanbul 15, İzmir 21, Mersin 25, Samsun 18, Sivas 19, Erzurum 16, Hakkari 17 derece olacak.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.088 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.42, euro 55.50. Gram altın 6.593 lira, Brent petrolün varil fiyatı 106.02 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
9: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
10: Umran Oto
11: Ekspertise Dino Bile.
12: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
13: Bambim var benim.
14: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
1: ister bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın

0: sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

şöyle oh be dedirtebilmek ne güzel şeyler değil mi sevgili Can Bağları? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Evet, o romantik ses Cengiz Kurtoğlu'nu dinledik ve yine devam ediyoruz. Yok, çok sevilen bir ses daha tabii ki birbiri ardına devam eder. En sevdikleriniz, en mi sevdiğiniz sanatçılar ve en güçlü yorumlar, en güzel şarkılar.

tarla gibi bakılmamalı. Sizin de hayatınız öyle tarla gibi bakılmamalı. Talan edilmemeli. Çitlerinizi iyi çekmezseniz talan ederler biliyorsunuz. Ve devam ediyorum şu güzel şarkıları yoklamaya alarak bütün memleketlerimize, oradaki güzel yüreklerimize selamlarımızı ileterek muhteşemsiniz yine. 0507 977 0101'den radyoyu WhatsApp hattı üzerinden alıyorum mesajlarınızı. İzmir'den 35 İzmir'ime Mustafa Bayar size ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine demiş. Çok teşekkür ediyorum. 06 Ankara Fatih ve Nuray iyi yayınlar dinliyoruz demiş, buradalar. 44 eyvallah Malatya'mıza selam olsun. 07 Antalya'dan Coşkun servis kaptanı, 07C 2566 iyi yayınlar ben ararım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kudret Baylan 68 Aksaray'dan selamlar iletiyor.

yaşarken herkes kendi hayatında kendine göre yangınlar tabii ki. Allah muhafaza. Büyük afetlerden Rabbim korusun her birimizi ve dönelim biz mesajlarımıza. Ankara'dan Fatoş selam olsun. Şu an Antalya, Kayseri deyim galiba. Konya 42 şu an diye bir mesaj var. Olduğu gibi okudum. Funda 61. Trabzon'uma selam olsun, Karadeniz'in başkenti demiş. Merhabalar 35 Bilgehan, İzmir'imize selamlar. Kışları sert insanı Mert, Serhat Şehri 36 Kars, Havai. Havası soğuk memleketten sıcak duygularla selamlar iletmiş. Burada olduğunu belirtmiş.

Zahmetli Barış Manço'ya geçelim Ebru Yaşar'dan hemen. Şöyle çok da güzel bir eserdir bak, sözler muhteşemdir, sözler muhteşem ve devam edelim. Allah rahmet eylesin bu arada. 44 Malatya'dan Azim, Malatya burada, 44 Malatya devam ediyor. Selamlar Nurgül Karataş, 4 artı 4'lük şehrimiz coşuyor maşallah. Selamünaleyküm demiş bir kardeşimiz. 66 Yozgat merkezden bir kardeşimiz. Bozkurt Köfte Salonu selam olsun. 54 Sakarya, Esma Günbaşlı selam olsun Sakarya.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 187 milyon dolar artışla 171 milyar 575 milyon dolara yükseldi. Türkiye Varlık Fonu İzmir Limanı'nın kapasitesini artırmak amacıyla dev bir modernizasyon projesi başlattı. Liman 1,5 milyar dolarlık iki aşamalı yatırımla büyük tonajlı gemilere hizmet verecek. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Kayhan Yıldırım, Türkiye'de sebze filesi üretiminin 7 milyarı aştığını duyurdu. Yıldırım, tohumculuk sektöründeki ivmenin fide üretimine de olumlu yansıdığını ifade etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
10: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
12: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
13: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewtürkiye.com'da. Renew.
3: Bir reklam.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Reklam.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

çok sevilirdi değil mi? O dizi ve bu şarkı özellikle. Şimdi yine devam edeceğiz. Şöyle bir dursun bakayım, şarkımız hemen başladı. Efendim hemen devam edelim güzel mesajlarınızı okumaya. Ahmet Kav 68 Aksaray'dan burada olduğunu belirtmiş, teşekkür ediyoruz. 06 Ankara'dan Bilal, o da burada. 46 Kahramanmaraş Asuman Boz, selam ve dua ile demiş. Teşekkür ederiz. Burada olmaya lütfen devam edin.

Devam edelim yoklamayla efendim. 06 Ankara Berkay burada, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilemiş. 35 İzmir Dilek, gelinlik firmasında çalışmakta olan Emine, Fatma, Pınar, Tülay için 4. kat elemanları için demiş. Onlar da buradalar. Kolay gelsin 4. kat elemanları. Sevgiler, saygılar. 07 Antalya'dan Elif, 66 Yozgat ve 68 Aksaray'a da çok selam olsun.

güzel şarkı ve selam. 66 Yozgat Fatma Çelik, selamlar efendim, o da burada. 27 Gaziantep'ten Sinan, severek dinliyoruz abla demiş. Teşekkür ederiz. Soğuk memleketin sıcak insanları, Ardahan Posof'tan herkese selamlar demiş Akın Güngör. 75 değil mi? Evet. 38 Kayseri Madolyon Mobilya çalışanları, Fatih Öztürk, selam olsun. Satın almaya çalışanları da burada. 19 Eren Özdemir, severek takip ediyorum, dinliyoruz demiş. Selam olsun. Her zaman buradayız. 42 Konya'dan Ayşe, sevgiler, selamlar. 32 Güller Diyarı Güzel Memleketim, ben Öznur Biçer Fransa'dan. Selam ve saygılarla Salih Sarı, Mustafa Bozkurt, Aşkola, Cemalimiz Nurola.

Vay vay, yine sona gelmişiz efendim. Şöyle okuyabildiğim kadar okuyayım, yine yetişemiyorum tabii ki. 06 Ankara, nöbete giden ve nöbette olan tüm meslek arkadaşlarıma selam olsun demiş. Ankara'ma selamlar, hayırlı vazifeler, hayırlı nöbetler. 35 İzmir'den Safiye, eşim Ali ile Karaburun'a gidiyoruz demiş. Sizi dinliyoruz hep demiş, teşekkür ediyorum, hayırlı yolculuklar. İzmir'den yine 35 İzmir'den Saadet Hanım selam olsun, sevgiler. Antalya 07 Sultan Er Yiğit, ben kocaman demiş, kucak dolusu selamlar iletiyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: aşkım. Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'leri bana hayata. Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

0: servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Civil'de 30. yıl dönümü kampanyası başladı. Dolu Hunter ve Komando 12 volt akülü araba 9.990 TL'ye Civil'de.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Welker'den vitamin D3K.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt. Turbo Marş.

0: Bakü.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Hele güzel istikbalde.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

İnsan bazen söyleyeceklerini yıllarca içinde taşır, sonra keşke söyleseydim der. Hoş geldik, güzel bir akşam. Radyo 7'de Murat Çetin'e kum saati başladı. En güzel şarkılarla her akşam olduğu gibi bu akşam da huzurlarınızdayız.

Bazı şeylerin kıymetini hayatımızdan çıktıktan sonra çok daha iyi anlıyoruz. O sırada fark edemediğimiz bir bakış, sıradan sandığımız bir akşam, bir türlü söyleyemediğimiz teşekkür. Her şey olabilir, öyle değil mi? Evet. Bugün sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. WhatsApp hattımızdan sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Sevdiklerinize sesinizi duyuralım.

0: Göreydim seni.
1: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: zihninizden çıkarmaya çalıştığınız birini daha çok düşündüğünüz oldu mu sevgili dinleyenler? İnsan kendine artık düşünemeyeceğim, düşünmeyeceğim dedikçe hafıza inadına eski bir sahneyi önüne koyabiliyor. Belki çözüm her hatırayla mücadele etmek değil, geldiğinde onu görüp sonra kendi içinize dönebilmektir bence.
1: Her acıya göğüs gerdim, aşk acısı.

Taş duvarlar yalnızca binalarda olmuyor. İnsanın etrafını ördükleri de var. Kırılmamak için kimseyi yaklaştırmıyoruz. Sonra da neden yalnız kaldığımızı düşünüyoruz. Elbette herkese kapıyı açmamak gerekiyor ama güvenilir birine yer açmak insanın kendisini korumaktan vazgeçmesi değil. Hayatını biraz nefes aldırmasıdır bence.

Çiçeğin hatırlattığı şey bazen çiçeğin kendisinden çok daha büyüktür. Farkında mısınız? Kimden geldiği, hangi gün verildiği, o sıradan ne konuşuldu? Yıllar sonra bile ayrıntılar kalabiliyor hayatımızda. Demek ki hatıralar eşyaların içinde değil, onlara yüklediğimiz anlamlarda saklı. Emircan İrek bizlerle birlikte, bir karanfil diyor.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 01. kilometreleri, Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometreleri, Balıkesir-Kepsut yolunun 9-14. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Herkesin hayatında dışarıdan görünmeyen bir mücadele var. Kimi geçim derdinde, kimi ailesi için uğraşıyor, kimi de kimseye anlatamadığı bir yük taşıyor. Sabah erkenden işe gidenlere, tezgah açan esnafa ve gün boyu başkalarının ihtiyaçlarını yetişenlere selam olsun. Emeğiniz de, mücadeleniz de görülmeye değer. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim. Birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. WhatsApp hattımızdan bizlere sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: elmidir.
1: Aksaray'dan Duygu ben. Sıradaki parçaya sevdiklerime, eşime, çocuk armağan ediyorum.
2: Ben Ankara'dan Ayten Doğan. Sıradaki şarkıyı eşim Adem Doğan için istiyorum.
3: Ankara'dan ben Muhammed. Sıradaki şarkı Tolga abim, Yasin abim ve Hacı abime gelsin.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Evet, yollarda olup da bizleri dinleyen tüm sürücü dostlarımıza kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Bu güzel eseri de sizlere armağan ediyorum.

yollarda. Evet, Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısında tüm hayırsızlara armağan edelim, öyle değil mi? Hayatınızda vardır illaki hayırsız olanlar. Orhan Gencebay, Dil Yarası.

0: Sesli mesajlarımıza kulak vermeye devam edelim sevgili dinleyenler.
1: Ben Konya'dan Bakri, Radyo Parçalı tüm radyoyu dinleyenlerine gelsin.
0: Teşekkürler.
2: Ben İlknur, İzmir'den katılıyorum. Sıradaki parçayı canım eşim Çapan'a, çocuklarım Çınar'a, Ömer'e ve İkranur'a gelsin.
3: Gaziantep'ten Hülya Kaya ben. Sıradaki parçayı kendime ve yakışıklı yeğenim Abdü Samet'e armağan etmek istiyorum.

0: Evet, akşamın bu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin, sizleri de unutmayalım. Şimdiki şarkımız da sizlere armağan olsun.
1: Burası Radyo 7.

0: kazanmayı falan ispat ettim. Sıradaki şarkıyı işlemi çocuklarıma armağan ediyorum.
1: Sıradaki parça şu an bizi Trabzon'da dinleyin. Filiz Hanım'a gelsin.
2: İyi yayınlar. Konya'dan Mustafa ben.
3: Teşekkürler.
2: Sıradaki parça Biricik Çiçeğim armağan olsun.

Gerçekten de insan bazı dersleri kitaplardan değil de yaşadıklarından öğreniyor. Kime güveneceğini, neye tahammül etmeyeceğini, nerede durması gerektiğini. Öğrenirken canımız yanabiliyor ama öğrendiklerimiz zamanla bakış açımızı da değiştiriyor. Geçmişteki halimize kızmak yerine bugünkü aklımızla kendimize biraz anlayış gösterelim bence.

0: Gerçekten hatırlamasını istediğimiz kişiler bizleri hatırlıyor mu diye insan kendi kendine soruyor bu şarkıyı duyunca.
1: Ben Ankara'dan Selçuk. Sıradaki parça tüm annelere gelsin.
0: Gelsin bakalım.
2: Selamun aleyküm. Altıra'dan Yusuf Keskin. Sıradaki şarkı Denizli'ye canım annem, hanım Basar ve aşkım Nazlı'ya gelsin.
3: Ben Ordu Ünyeli tır şoförü Erkan Toraman. Sıradaki parça aileme ve tüm şoför arkadaşlara gelsin.

Zaman geçiyor ama herkes aynı hızda toparlanamıyor. Nedendir? Birinin birkaç hafta atlattığı şeyi başka biri aylarca düşünebiliyor. Kendimizi başkalarının iyileşme süreciyle hiçbir zaman kıyaslamamak lazım. Hayat bir yarış değil. Önemli olan kendi adımlarımızı atmayı etmek ve kendimizi gereksiz yere yüklenmemektir.

Memleket özlemi başka, sevdiğiniz insanın özlemi bambaşkadır. Ama ikisinin de insanın içine oturan bir tarafı var, öyle değil mi? Uzaktaysanız ve bugün sevdiklerinizle kavuşamadıysanız, bu güzel eseri sizlere armağan edelim. Hatta dört duvar arasında bizleri dinleyen

0: bir sonraki şarkı
1: gelsin.
2: Sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin.
3: Sıradaki parça şu anda okey oynadığımız arkadaşlara gelsin.
4: Oğlum Derkan Baş için bir şarkı istiyorum ve Özgür için şimdiden çok çok teşekkürler.
5: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977

0: Evet, geceleri kimileri yastığa kafasını koyup gönül rahatlığıyla uyur, kimileri de geceyi uykusuz geçirir. Evet, hayat dediğimiz budur.
1: Adana, Kozantı'dan Berber, Tuncel, Kuşçu Topal, tüm Radyo 7 dinleyenlere ve sevdiklerime gelsin.
2: İyi akşamlar. Ben Afyon'dan Abdullah Çelen. Tüm dinleyenlere ve oğlum Necmettin Tahir için sıradaki şarkı istiyorum.
3: Ben Sakarya'dan Merve Karadağ, eşim Turgay Karadağ'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
4: Kastamonu'dan Aysel, sıradaki parçayı kendime armağan etmek istiyorum.

0: Ben İbrahim Mete, sıradaki parçayı Başkent Elektrik çalışanları için Emre Demirsöz için istiyorum.
1: Tarkan, ben İstanbul, tüm annesi olmayanlar için anneyle ilgili bir parça rica ediyorum. Hayırlı geceler.
2: Burası

Kıymetli değerli güzel annelerimizin de kıymetini bilelim. İş işten geçtikten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok sevgili dinleyenler. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın Allah nasip kısmet ederse tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşça kalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

günlerden Perşembe, saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yeniden buluştuk Allah'ın izniyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, keyfiniz nasıl? Gününüz nasıl geçti? Bu gece yine buluştuk. Biliyorsunuz artık yeni dönemde programımız 3 saat birbirimize doyacağız.

gecede yollardasınız, çalışıyorsunuz, evlerdesiniz. Vazife başında olanlar var. Bizi hastanelerde dinleyen sağlık personeli var, hastalar var, onların yakınları var. Trenlerde, gemilerde, aklınıza gelebilecek her yerde çok değerli dinleyenlerimiz var. Bu gece yine onlar mesajlarıyla programımıza katılabilecekler. Peki nasıl? Hemen hatırlatalım. WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Lütfen çekinmeyin. Adınızı, şehrinizi yazmayı unutmayın. Tanışalım yeni dinleyenlerimizle de, sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edin. Bu harika şarkının hemen ardından WhatsApp mesaj numaramı bir kez daha hatırlatacağım. Lütfen telefonunuza kaydedin ve bize her zaman ulaşın.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Son zamanlarda çok sık duyduğumuz ve sevdiğimiz bir söz var. Her insan, herkes kalbinin ekmeğini yesin. Güzel değil mi? Buna şunu da ilave edebiliriz. Her insan kendi kalbinin rengine göre görsün dünyayı. Eğer kara kalpliyse görebileceği tek şey karanlık. Eğer tertemiz bir kalbe sahipse çok kuvvetli bir ışıkla, nurla görecektir apaydınlık dünyayı.

Bakalım bu gece ilk mesajımız nereden geliyor ve kimin mesajı? Çorum'dayız. Halil İbrahim bu gece çalacak olan tüm aşk şarkılarını, bugün 15. yılımızı geride bıraktığımız, eşime armağan ediyorum teşekkürler demiş, biz de sizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Antalya'dan Serkan sıradaki parçayı sevgiye armağan ediyorum ve aynı zamanda tüm Radyo 7 ekibine de armağan ediyorum diyor. Dünden beri kız kardeşimle sizi dinliyoruz Kaan Bey. Bizim için de güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz. Herkese iyi dinlemeler demiş. Gizem göndermiş. Gizem çok teşekkür ediyoruz, çok memnun olduk, onur duyduk. Madem bizi sevdiniz, beğendiniz, sevdiklerinize, çevrenize tavsiye edin, olur mu? Sen

Aşk başa gelince akıl hemen valizini toplayıp çok uzun bir tatile çıkıyor. Ne zaman geri döneceği de belli değil. Çünkü insan çok aşık olunca gözü hiçbir şeyi görmüyor. Karşımdaki insan bana uygun mu? Bu işin sonu var mı? İlerleyebilir miyiz? Kusurlar zaten görülmüyor. Bırakın kusurları, kötülükler de görülmüyor. İşte en tehlikelisi de bu. Ama en garibi de şu, insan çok aşık olunca karşısındaki insanın onu sevmediğini de göremiyor. En dramatik olan tarafı bu işte.

0: kara kış.
1: Bu dünyada en güçlü insan kimdir diye sorsanız bana verilecek çok cevap var. Onlardan biri de şu: kendi gözyaşını kendi silen insan en güçlü insanlardan biridir bu dünyada. Artık neden korkacak? Derler ya, ölmüş eşek aslandan korkmaz diye. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşım Kürşat'a armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Geceniz güzel olsun diyor. Ali gönderiyor. Kırklareli Pınarhisar'dan Gülcan. Beni anlamayan sevdiğime ve sizlere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Acele etmemek lazım. Belki bir gün anlar ne demek istediğini, ne yapmak istediğini. Çok güzel bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Mesajlarınızı bize göndermeye devam edin. Haberi olmayanlara söyleyelim. Artık yayınımız 3 saat.

de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Sürekli koşturduğumuz ve yaşamaya fırsat bulamadığımız bu dünyada zihinlerimiz öylesine meşgul ki tıpkı cep telefonlarında açık olan sekmeler, kapatmadığımız uygulamalar gibi sürekli beynimizin arkasında çalışmaya, bizi germeye, huzursuz etmeye devam ediyorlar. Oysaki en sağlıklı insan bana göre kusurlarıyla barışık olan, geri geldiğinde kendi potansiyelini anlayan, ben bunu beceremiyorum, bunun üstesinden gelemiyorum diyen, kendini övmeyen, bir başkasını yermeyen, hayatla barışık, kendiyle barışık, 3 aşağı 5 yukarı aynı mücadeleyi sürdüren insanlar bence en sağlıklı.

kızmıştık. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver bu harika Perşembe gecesinde de yayınına devam ediyor. Hatırlatalım, duymayanlar varsa bundan böyle yeni dönemde programımız 2 yerine 3 saate çıktı. Yani gece yarısına kadar değil, sonraki 1 saatte yayında olacağım. İzmir'den Elif Çelik, arkadaşımın doğum günü bugün, onun için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Adı Neşe. Neşe, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. Hatay'dan selamlar, ben Ömer Küçük. 6 Şubat sonrası bize destek olan tüm yurttaşlarımıza ve Edirne'de bulunan sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Ne kadar güzel, vefalı bir kardeşimiz, yapılan iyilikleri unutmamış. Hatay İskenderun'dan Demet ise sıradaki parçaya talip olduğunu söylüyor. Hem Hatay merkeze hem de İskenderun'a armağan edelim bu harika Cengiz Kurtoğlu şarkısını. İkincisi geliyor.

Hayatımıza girip çıkan ya da hala hayatımızda olan, biz doğduğumuzdan itibaren bizimle birlikte olan ailemiz gibi pek çok insana farklı taraflarımızı göstermek aslında ikiyüzlülük değil. İkiyüzlülük kötü insanların yaptığı bir şey. Bizse herkese her şeyi anlatmamayı tercih ediyoruz. İnsanları tartıyoruz, görüyoruz. Ona farklı bir şey, diğerine farklı bir şey anlatıyoruz.

Az önce anlattığıma ek olarak bir soru da sormak istiyorum. Bir gün hafızanızı kaybetsiniz. Allah muhafaza. Asla böyle bir şey istemeyiz de. Soru işte. Bir gün hafızanızı kaybetseniz sıfırdan başlayacaksınız. Sizi size kimin anlatmasını isterdiniz? Güzel bir soru değil mi? Tek bir kişi bunu yapabilir miydi? Yoksa farklı kişilerin bir araya gelip size anlatmasını mı isterdiniz? Belki bir parçanız başka bir insana, bir parçanız başka bir insana. Her insan her şeyi anlayacak diye bir şey yok. Hayat bu. Bazı insanlarla bazı konularda anlaşabiliriz, fikir alışverişi yapabiliriz, yararlanabiliriz onlardan. Özle-

0: İzmir'den Mahmut Sıra'daki şarkıyı Gültekin ailesine armağan ediyorum. İyi geceler demiş, teşekkür ediyoruz. Kaan abi iyi yayınlar. Yağmurlu bir Eskişehir gecesinden yazıyorum. Ben Hanım Kuzu, canım arkadaşım Semiha ve yanında bulunanlara armağan ediyorum en güzel parçaları diyor dinleyicimiz. Afyonçay'dan Suat, şeker pancarı hasatı yapıyoruz. Operatör Rıdvan'a gelsin sıradaki şarkı. Biz hep Radyo 7'deyiz. 24 saat dinliyoruz. İyi yayınlar demişler. Bize bir de fotoğraf göndermişler. Allah kolaylık versin. Tüm emekçi kardeşlerimize, çiftçilerimize, sizlerin emeğiyle, vesilenizle çok güzel besleniyoruz. Sağ olun.
1: Yağmurdan çıkar gelirdi.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507.

Bizi üzen, kullanan, kötü niyetli insanlara şunu söylesek nasıl olurdu? Anlarlar mı? O da ayrı konu da. Şöyle diyebiliriz onlara. İnsanların iyi niyetlerini öldürmeyin. Neden? Sonra kendiniz gibilerine kalırsınız. Nerede bulacaksınız iyi niyetli iyi insanları? Kim size yardım edecek? Kim size tüm benliğiyle koşacak? Kim merhamet gösterecek? Kim yaranızda derman olacak?

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza devam ediyoruz. Bu arada tekrar hatırlatayım, WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı gece boyunca bana ulaştırabilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Sıradaki şarkıları da sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Tıpkı Tokat Erbağ'dan bize yazan Ferhat Cengiz gibi bizlere yaşattığınız bu müzik şöleni için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Onur duydum kardeşim bu güzel mesajdan dolayı. Bolu'dan Hamiyet Ergin çocuklarıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. İstanbul Ümraniye'den Recep ben gece vardiyasındayım. Bizlere kulak veren tüm meslektaşlarıma, nakışçılara selam olsun. Onlara güzel şarkılar çalmanızı istiyorum demiş. Hiç merak etme kardeşim. Güzel şarkı çalmak bizim işimiz. Merhaba, Amasya Askeriye'den istek şarkı yazmış bir dinleyicimiz İbrahim Metin Kayhan. Amasya'ya biz de selamlarımızı gönderelim ve vazife başında olan her kim varsa, polis, asker, jandarma, güvenlik görevlisi, her birine selam olsun.

sevgi beklemenin bir ticaret olmadığını düşünüyorum. Bazen öyle diyorlar ya, karşılık bekliyorsanız bu menfaattir, ticarettir diye. Bence bu sevgi için geçerli değil. Kimse seni sen olduğun için sevmeyecek. Herkes seni, seni sevmenin onlara ne kadar yakışacağını düşündüğü için, yani kendileri için sevecek. Ve bu da demek oluyor ki insan böyle yaparak yine kendini sevecek. Sen hiç sevilmemiş olacaksın hikayenin sonunda.

Eskişehir'den Rıdvan'ın mesajıyla devam edelim. Hayırlı geceler. Sıradaki parçayı eşim Saniye'ye, çocuklarıma ve torunlarıma armağan ediyorum demiş. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Antalya'dan Ali, sesiniz geceme huzur katıyor. İyi ki varsınız. Sümeyye'me en değerlimi armağan ediyorum. Beraber sizi dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyorum. Onur duydum. Güzel bir geceyi birlikte paylaşıyoruz. Adım Fırat. Abi bu geceye güzel bir söz bırakır mısın? İyi ki varsın, her gece buradayım demiş. Fırat hiç merak etme. En güzel sözleri, en güzel şarkıları sizin için paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada hatırlatalım, programımız 3 saate çıktı.

0: Gençken, deneyimsizken şöyle düşünüyordum. Bir gün gelecek, her şey benim lehime gelişecek. Çok güzel bir iş bulacağım, sevdiğim işi yapacağım, hayatım çok güzel olacak, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulacağım, bir gün benim dönüm noktam olacak. Cahillik işte, öyle zannediyordum. Sonra anladım ki mutluluk denen şey, tüm bu karmaşanın, tüm bu olumsuzluğun içinde kendime bir alan açabilmekmiş, bunu öğrendim. Ve sonra yıllar geçince sanki acılarım azalıyor gibi gelmeye başladı. Baktım öyle değil. Ben onlara karşı duyarsızlaşmaya başlamışım. Yani güçlenmişim. Bir anlamda da bu çok hoşuma gitti.
1: Ellere kanıp da gitmez sevgilim. Hayat bugün gelir. Harcarlar

0: bedeni.
1: Antalya'dan Sibile'nin mesajıyla devam edelim. Bakalım ne yazmış. Kaan abi, herkese iyi geceler. Seni severek dinliyoruz. Biricik aşkım Emre'me bir şarkı armağan etmeni istiyorum demiş. Memnuniyetle Emre, senin için de güzel bir şarkı çalacağız. Eskişehir'den Semra, en güzel şarkıları güzel yürekli arkadaşlara armağan ediyorum. Mersin'den Şeyda yazıyor. Size de armağan ediyoruz en güzel şarkıları. Bakalım diğer mesajlar nereden geliyor. Mersin'den Serpil, bugün torunumun yaş günü. Sıradaki parça Kayra Yağmur'a gitsin. İyi ki doğdun Kayra. Torun çok tatlı, Allah herkese nasip etsin demiş. Ne kadar güzel bir dilek, amin diyelim. Allah acılarını göstermesin. Aydın'dan İbrahim, anneme, kardeşim Özlem'e ve kendime armağan ediyorum diyor çalacağınız en güzel şarkıları. Bakın öyle bir şarkı geliyor ki şimdi Gülden Karaböcek'ten. Hadi dertlenelim dinlerken. Bakın.

krala sormuşlar. Kaç dostum var diye. Demiş ki nereden bileyim, bir tahttan ineyim o zaman belli olur. İnsan böyledir. Belli bir konum sahibiyken, elinde gücü varken kimin dost kimin düşman olduğunu tam olarak anlayamaz. Hadi bakalım biraz daha mesaj okuyalım. Söylemek istediğim çok şey var ama sizin mesajlarınız da var. Onlar çok kıymetli. Konya'dan Aslan Burcu Mehmet ben. Aslan Burcu Mehmet ben. Kova Burcu sevdiğim Tuğba'ya armağan ediyorum. Bakın burçlara ne kadar önem veriyor kardeşlerimiz. Biz de aktarmış olduk. Sıradaki parça İdris Ay Yıldız'dan İbrahim Kekil, Hüseyin Gürdal ve yanında bulunan dostlarına gelsin diyor. İlk defa yazıyorum, Ankara'dan ben Hakan, şehir hastanesinde çalışıyorum. Benim için Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Hakan hem sana hem de yanında bulunan tüm mesai arkadaşlarına bu harika Ferdi Tayfur şarkısını çalıyoruz. Dozumuza

insan bir çift kara göze, bir çift yeşil göze, mavi göze tutulabiliyor. Göze kaşa, Eda'ya gülüşe. Bunlar tabii ki önemli. Bir insanda ilk izlenimimiz bu özelliklerinden oluşuyor. Ama sonra onu tanıdıkça ya daha çok seviyorsunuz ya da ondan uzaklaşmak istiyorsunuz. Yani bir insanın gözü kaşı, onun kalbini tanıyana kadar anlamlı.

Aksaray'dan Ahmet Kav'ın mesajıyla devam edelim. Sıradaki şarkıyı temizlik işlerinde çalışan tüm arkadaşlara armağan ediyorum diyor. Bizim emekçi kardeşlerimiz gecenin bu saatinde havalar soğuyunca daha da zor olacak tabii. Zor şartlarda çalışan kardeşlerimize armağan edelim. Adım Yalçın Keklik, Adana'dan tüm Türkiye'ye selamlar. Programınızı zevkle dinliyorum. Sıradaki parçayı şu an servisini yaptığım Elitaş Plastik çalışanlarına Zeynep, Kerem, Berkay ve Mehmet Hoca'ya armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz kaptanım, size kazasız belasız yolculuklar. Bizi hem meslektaşlarınıza hem de arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın. Onlar da bizi sevdilerse lütfen tavsiye etsinler. Abdülkadir Kılınç, Konya'da yaşıyorum. Bugün dünyalar güzeli eşimin doğum günü, onu çok seviyorum demiş. Kutluyoruz, mutluluklar diliyoruz.

Ankara Eryaman'dan Serdar Sonkurt, Kaan abi seni çok severek dinliyorum, tespitlerini doğru buluyorum, huzur buluyorum demiş. Allah gönlüne göre versin demiş kardeşim benim. Onur duydum, Allah senin de gönlüne göre versin. Eşimle yolculuk yapıyoruz. Google lakaplı canım eşim Mansur'a armağan ediyorum diyor. Esma beni güldürdün. Neden Google diyorlar eşine? Çok mu biliyor yoksa her şeyi ona mı soruyorlar? Her ikisi de olabilir değil mi? Bilmek güzel bir şey. Bununla ilgili çok güzel sözler var. Birazdan belki paylaşırım ama önce gelin Ferhat Göçer'e kulak verelim. Götür beni gittiğin yere.

0: Bir taze demlenmiş çayımı da aldım ve fark ettim ki çok fazla mesaj var. Hemen onları okuyalım. Gaziantep'ten Saim, sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum diyor. Tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Burhan Ulu gönderdiği mesajla Mersin'den Sercan. Tüm sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Bolu merkezden Şengül. Abi seni dinliyoruz. Sema ile birlikte tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı. Manisa'dan selam, iyi yayınlar. Ben Himmet, şu an yollardayım, kamyondayım, sizi dinlemek iyi geliyor. Sıradaki parçayı canım eşime, canım kızıma ve İstanbul'daki aileme armağan ediyorum diyor. Kaptanım selam olsun, kazasız belasız keyifli yolculuklar. Radyo 7 gece boyunca sana yoldaşlık etmeye devam edecek, merak etme.
1: Bir

0: Özledim.
1: Belli bir yaşa kadar annemiz, babamız, çevremiz bizi yetiştiriyor. Belli bir yaştan sonra artık bir bayrak yarışı gibi bayrağı onlardan devralıyoruz ve kendimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Ve bu süreçte bence şunu yapmamalıyız. Şu olmazsa yaşayamam, bu olmazsa yapamam. Ancak şu şartlarda mutlu olabilirim. Ancak şöyle olursa yüzüm güler. Hayır, bence kesinlikle kendimizi şartlara bağlamayalım. Her ne olursa olsun ben yaşam mücadelesine devam edeceğim, pes etmeyeceğim diyebilmeliyiz. Tabii ki her zaman iyilik, kolaylık isteriz bizi yaratan Rabbimizden de. İmtihan dünyası bu. Bazen imtihan icabı, bazen de kendi hatalarımızdan dolayı zorluklarla karşılaşıyoruz ya. İşte her birinde bizim sabrımız, çabamız çok önemli aşabilmek için.
2: Zaman sadece birazcık zaman,

gerçekten de öyle değil mi? Bazen neyi inkar ettiğimizi, gözlerimizi neden kaçırdığımıza bakarak asıl neyle ilgilendiğimizi anlayabiliyoruz, değil mi? İzmir'den Murat Ferdi Tayfur'dan bir şarkı dinlemek istiyormuş. Ne biri? İki güzel şarkı çaldım, umarım dinlemişsindir. O da servis şoförüymüş, selamlarını iletiyor, teşekkür ediyoruz. Antalya'dan yazıyor dinleyicimiz. Çok güzel, kaliteli yayınlar yapıyorsunuz demiş. Sıradaki şarkıyı aileme ve tüm şoför arkadaşlarıma armağan ediyorum. Onur duydum kardeşim. Keşke adını da yazsaydın, unutmasaydın. Ankara'dan Ahmet ben, kız arkadaşım Fatma'nın yarın doğum günü. Buradan onu kutlamak istiyorum, onu çok seviyorum diyor. Biz de kutluyoruz. Ankara'dan merhaba, sıradaki şarkıyı iş arkadaşım kardeşim Kürşat Kabalcılar'a armağan ediyorum. Geceniz güzel olsun diyor Ali, gönderiyor başkentimizden. Teşekkür ediyoruz. Her gün yeni yeni dinleyenlerimizin mesajlarıyla karşılaşıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hadi devam edelim şimdi.

0: yıldızları yoksun bu gece.
1: Tekrar hatırlatayım. Programımız artık 3 saat yeni dönemde 10'da başlıyoruz, 1'e kadar devam ediyoruz. Bunu da bilmeyenlere hatırlatmış olduk. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza Akşehir'den bize yazan Mehmet Ali Sakın mesajıyla devam ediyoruz. İlk kez yazıyorum abi, sıradaki şarkıyı yalnızlığıma armağan ediyorum diyor ama böyle hissetmen bizi üzer. Yalnız olmadığını bil olur mu? Abi iyi geceler, şu an otobüsün içinde dinliyorum. Kırıkkale'den turla GAP turuna gidiyoruz. Kırıkkale'den menşure çocuklarımın beni anlatmasını isterdim demiş. Az önce sordum ya, Allah muhafaza bir gün hafıza kaybı yaşasanız size sizi kimin anlatmasını isterdiniz diye. Menşure ona cevap vermiş. Çok keyifli geçsin geziniz. Allah'a emanet olun. İstanbul'dan Esma, Sakarya'daki aileme ve Radyo 7 ailesine armağan ediyorum demiş. Sevdiğim adam anlatsın isterim demiş. O da bu cevabı vermiş.

Bayburt'tayız. Recep diyor ki beni bana en sevdiğim, değer verdiğim kişiler anlatsın. Yani annem ve eşim tabii ki demiş. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz Recep. Bize böyle güzel bir yanıt gönderdiğin için. Samsun'dan Songül sıradaki şarkıyı yanımda olamasa da kalbimde, dualarımda olan Murat'ıma armağan ediyorum, onu çok seviyorum diyor. Adana'dan selamlar, ben Kadir işe gidiyorum sıradaki şarkıyı. Çok sevdiğim arkadaşım Hatice'ye armağan ediyorum ve onu çok sevdiğimi söyleyin lütfen demiş memnuniyetle. Yollarda bize kulak verenlere, işe gidenlere, işten dönenlere, her birinize armağan olsun bu güzel şarkı. Bir şarkı yeter mi Müslüm Gürses'ten? Tabii ki yetmeyecek.

0: olsaydım bu dünyada yerim.
1: Çaresizlik ne kadar kötü bir şey diyeyim, Allah kimseye göstermesin, yaşatmasın. Sokağa çıktığımızda yanımızdan gelip geçen insanların içinde neler yaşanıyor, ne fırtınalar kopuyor, nelerle mücadele ediyorlar biliyor muyuz? Onlar da bizi bilmez tabii ki. Ama bazen tek bir günaydın demek, nasılsın demek, gülümsemek, o bunalımda olan insanlar için bir can simidi oluyor biz farkında olmasak da. Çünkü bir insan değersiz hissettiğinde gerçekten hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bu dünyanın tadı tuzu kalmıyor. Birilerinin ona değerli olduğunu hissettirmesi lazım. Bunun da aslında en basit yolu tatlı dil, güler yüz.

Gül'ün mesajıyla devam edelim. Eşiyle birlikte İstanbul'dan Uşak Eşme'ye seyahat halindeymiş. Sıradaki parçayı karnımda olan ikizlerime armağan ediyorum. Eşimi ve onları çok seviyorum. Tebrik ediyoruz. Allah sağlıklı güzel günler göstersin. Şöyle sağ salim elinize alın, sevin. Hayırlı bir ömürleri olsun. Ne kadar güzel değil mi? Bu mutluluğu bizimle paylaşması dinleyicimizin. Çorum'dan Ekrem, tır şoförüyüm. Sizinle ve şarkılarınızla yollar su gibi akıp gidiyor. Varlığınız daim olsun. Samsun'dan Çorum'a gidiyorum diyor. Yolun açık olsun Ekrem Kaptan. Kendine çok iyi bak. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Kimler yazıyor bize? Mersin Tarsus'tan Bayram Uz. Sıradaki parça tüm dinleyenlere ve sizin ekibinize gelsin diyor. Bizi de unutmadığın için teşekkür ediyorum. Harun ben, sıradaki şarkı dünyaya gelmeye hazırlanan kızım Senem Buse'ye ve eşim Selma'ya gelsin. Bu mutluluklarınızı bizimle paylaşmanız o kadar önemli, o kadar güzel bir şey ki. Demek ki bizi kendinize o kadar yakın gördünüz. Bu mutluluğu hem bizimle hem de tüm dinleyenlerimizle paylaşmak istediniz. Sağlıklı, güzel günler göstersin Allah. Çocuk o.

Diyarbakır'dan Sabriye'nin mesajıyla devam edelim. Kızım Beyza Nur'un doğum günü, onun için güzel bir şarkı istiyorum demiş. En güzellerini çalarız. Beyza Nur, doğum günün kutlu olsun. Adana'dan Ahmet'in mesajıyla devam edelim. Çok sevdiğim Ebru'ya armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den toplu taşıma şoförüyüm Halil Şen. Sıradaki şarkı gönlü güzel, kalbi güzel Necati Elden abime gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah böyle abilerimizin sayısını çoğaltsın diyelim. Çok güzel bir şarkı, bu kez Muazzez Ersoy'un yorumuyla dinliyoruz.

Afyonkarahisar'dayız. Afyonkarahisar deyince aklımıza gelen ne? Kaplıca, kaymak ve sucuk. Sıradaki şarkıyı eşim Mevlüt Gümüş'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Almanya'dan Kasım Yüksekkaya hanımla birlikte dinliyoruz. Programımızı çok beğeniyormuş. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi beğeniyoruz. Sağ olun. Her zaman sizi bekliyoruz eşimle birlikte. Mahmut'la Hayat Çanakkale'den selamlar, saygılar. Bugün eşimin kalbini kırdım. Ondan da çok özür diliyorum abi. Beni affetmesini söyler misin demiş. Söyledik bile, muhtemelen şu an eşin dinliyorsa gülümsedi ve seni hemen affediverdi.

Kütahya'dan Elif'in mesajıyla devam edelim. Şu an sizi dinleyen ve Afyon'a giden eşim Murat'ıma armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş Elif. Memnuniyetle söyleriz. Antalya, Alanya'da bulunan kızım Zübeyde'ye ve yeğenim Ekrem'e armağan ediyorum diyor Ayten gönderdiği mesajda. Kayseri'den selamlar Kaan abi, ismim Emine. Kızımla birlikte her gün severek dinliyoruz seni. Sıradaki parçayı kızım Asya'ya ve bana Radyo 7'yi aşılayan tüm aileme ve evlatlarıma armağan ediyorum diyor. Tüm annelere gelsin diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz.

Bakalım kimler neler yazmış bize. Programın sonuna doğru mümkün olduğunca daha çok mesaj okumaya çalışıyorum. İzmir'den dolmuşçu Bilgehan, sıradaki parçayı en kıymetlime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Mersin Mut'tan yazıyor Mehmet Çelik. Orman Genel Müdürlüğü personeli olarak görev başındayız. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz vazife başında olan tüm kardeşlerimize. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Burcu ben. İzmir'den Metin Yıldırım'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor. İzmir'e, Ege'ye selamlarımızı gönderelim ve çok sevdiğimiz, biraz da karamsar bir şarkıya kulak verelim. Mümin Sarıkaya söyleyecek bizim için.

kadar üzücü değil mi bir insanın bu hale gelmesi? Öldüğümü bilmesinler, selamı duymasınlar, hatta mezarımın kenarından bile dolaşmasınlar. Acaba ne çektim be kardeşim?

Sıradaki şarkımızı Dicle'ye de armağan ediyoruz. Erzurum'dan Çağatay, canım eşim, hayatımın anlamını armağan ediyorum. Büşra'ma gelsin diyor. Biraz kısa kesiyorum mesajları sığdırmak için. Kütahya'dan Tolga, Şeyda'ya armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Emir içinde çalacağız. Gaziantep'ten Fatoş, çok sevdiğim canıma, Gökhan'ıma armağan olsun diyor çalacağınız şarkı. Tokat'tan dinliyor dinleyicimiz. İsmini vermemiş özellikle. Olsun, isminizi söyleyelim, ne olacak? Tüm sevdiklerime ve canım ablalarıma gelsin diyor.

İnşallah unutulmamışımdır. Radyo 7'de 14 ve 24 gölge saat. Şu an beni duyduğuna göre unutmadın. Hatırlanmak güzel şey be. Allah herkese nasip etsin. Efendim? Doğru söylüyorsun. Yani nasıl hatırlandığın da önemli. Peki, hoş geldiniz. Gölgedesiniz.

İnsan bu soruyu yaşarken soruyor. Ne kaldı elimde? Neyim var? Ama bu soruyu bir gün soracak, mecbur soracak ama o zaman da çaresi olmayacak. Yani ölmeden önce sormak ve muhasebe yapmak lazım. Evet, evet. Allah'ım gönlüme ferahlık versin, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim doğru anlaşılsın. Merhaba. Her yere, herkese.

Sevgili dostum, herkes biraz tanımak ister çevresini, başka insanları. Fakat bunun için aslında süper bir yol var. Çok net, çok kısa bir yol. Aslında bu yol senin kendini tanımanı da sağlar. Neye bakacaksın biliyor musun? Başkalarında rahatsız olduğu şeylere. Sana onu öyle bir anlatır ki, o rahatsız olduğu şeyler. Pırıl pırıl tanırsın. Evet, dediğim gibi, kendini de.

Bak dostum, bir adam kim olursa olsun, yastığı değil, kafası rahat olacak. Döşeği değil, vicdanı rahat olacak. Ve insan yorgana değil, huzuruna sarılıp uyuyacak.

114 gece 24 buralardayım. Adım Talha, Bora, Öge, namı diğer gölge. Duyanlar duymayanlarla paylaşsın diye tekrar ediyorum. Evet, türkülerim yarım kaldı diyecek bu türkü. Ama bir yere gitmeyin, program yarım kalmasın.

Öyledir. Bazı acılar vardır. Uğradığında var ya, uğradığı kalbi de, ruhu da, adamı da yerle bir eder. Tabii. Eser kalmaz eski halinden. Fakat bazı acılar da vardır ki yaşayan bir ölüye dönmüştür. Bak bak, bir acı diyorum. O acı tekrar onu diriltir bir nevi. Bazı acılar kutsaldır. Adam eder adamı.

0: türkü beni perişan ediyor. Niye? İçinde bir tane cümle var diye. Tam beste güzel, okuyuş güzel de. Diyor ya, ko başın sağ olsun, sana yar mı bulunmaz?
1: Yarda nem kal.
0: Ulan. Vay vay vay. Başın sağ olsun derken, sevgilisi öldüğü için değil. Gitmiş olan diyor, senin için ölmüş olsun. Ya.

Unuttum tüm insanları, bazen bazılarını unutacaksın ki aklına gelesin. Kendin. Çoğu zaman başkalarına koşturmaktan insan kendine geç kalır.

Bazı yerlerde olursun. Bu herhangi bir yer olabilir. Nere olduğundan ziyade odaklanman gereken şu. Çok fazla kendini anlatmak noktasında çırpınıyorsan, "Lan ben ne yapıyorum?" diye böyle bir yorgunluk, böyle bir çaresizlik hissediyorsan, bak, orada ya yanlışsın ya da çok kalabalık bir yanlışa düşmüşsün demektir.

lanete bak be. Konuşmuş. Vay. Hayata değer bir, yaşamaya değer bir hayat daha doğrusu. Sevmeye değer bir aşk, dostluğa değer bir arkadaşlık. Var mı? Güzel, vazgeçme. Ne eksik ne fazlasını ara. Seni üzenler mi? Onlarla da uğraşma.

Peki mesajlarınıza bakacağım. Sosyal medya hesaplarımda bir fotoğrafımı paylaştım. Yayındayım, adınızı şehrinizi yazın dedim. Mustafa Tanoğlu Konya Altın Ekin'den yazmış. Selamlar. Evet sevgili dostlar, Eşref Kütahya'dan, Eşref Bal. Belçika'dan Emre, ne güzel bir mesaj bu ya. Diyor ki, dinliyoruz seni severek, yazmasak da gönlümüz seninle. Allah. Şehitler Diyarı Ankara Polatlı'dan 10 arkadaşla beraber dinliyoruz demiş Cengiz Özköz. Eyvallah. Antalya Aksu'dan Ali Sarıtekeli Reis diyor, en eski zamanlarından takipteyim. Eyvallah. Maşallah, maşallah, her yerdeyiz ya. Kastamonu Murat, İstanbul Sinem,

Gönül heybesini boşalttım bugün. Bütün hayalleri yolda bıraktım. Çözülmez sanılan kör düğümün ucunu meçhul bir kolda bıraktım. Vefasız dostların sahte yüzünü, yalanla boyanmış her bir sözünü, içimde tutuşan aşkın közünü sönmüş bir ateşte külde bıraktım. Koştum da yıllarca boşa yoruldum. Bulanık akarken birden duruldum. Kendi yalnızlığımla karıldım, dünyayı bin türlü halde bıraktım. Artık ne sitem var ne de bir keder, alnıma yazılmış bir garip kader. Veda saatleri gönülden gider, ruhumu dilsiz bir dilde bıraktım.

Gözümde kalmadı dünya fiyakası. Yırtıldı ömrümün arka yakası. Eski bir şarkıda son nakaratı, kırık bir sazda telde bıraktım. Kapattım kapımı ardına kadar, zaten bu şehirde her yer bana da. Kalsın meydanda ahile zar, adımı gizli bir ilde bıraktım. Yorgun yüreğimi aldım da elden, vazgeçtim artık Esenyel'den. Sıyrıldım da her emelden, gölgemi ıssız bir çölde bıraktım.

size gördüğüm bir videoda olanı tarif etmek istiyorum. Beni böyle şeyler çok duygulandırıyor ya. Vallahi. Hani kolay ağlayan bir adam değilim. Ama bazı şeyler kolay ağlatıyor. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi 3 Afrikalı küçük çocuk, yani en büyüğünün yaşı kaçtır ki? Yani 6 belki. Bunlardan ortadakine bir muz veriyor biri. O çocuk alıyor, önce o iki kardeşi ya da arkadaşı. Onlara bölüp veriyor, sonra kendisi yiyor. Ya bak, ayağı yanlı ayak. Bir yokluk var belli. Ama o yoklukta, o yaşta adamlık yok olmamış. Demek ki adamlık denen şey yaşa bağlı değilmiş.

0: kadar.
1: Bir şey söylüyorsak Allah'ın izniyle boşa söylemeyiz. Ne dedim? Radyonun sesini aç, dikkat kesil. Bak şimdi söyleyeceğim için belki de. Hani tüm anlattıklarımı, dinlettiklerimi koy bir kenara.
0: Rengi soldu sanırdım sevip solana.
1: Şimdi hayatını bir çembere almalısın. Benden geçti deme. Yo. Zararın neresinden dönersen kârdır. Hayatını bir çembere al. Kimileri içeride kalsın, kimileri dışarıda. Ve iki anahtar olacak da. İsimlerini söyleyeyim. Dışarıdan içeri girmenin anahtarı samimiyet. İçeriden dışarı çıkmanın anahtarı ihanet.

Hadi mesajlarınıza bakalım beraber. Şöyle birkaç tane rastgele okuyayım. Hatay İskenderun'dan Delal, günümün her saatinde dinlemeye doyamadığım tek radyosunuz demiş. Program başında dinlettiğiniz Nem Kaldı türküsü bizi bitirdi demiş Aykut Murat. Almanya'dan Suzan Hanım, Bayburt'tan hemşerilerim dinliyormuş Muhsin Karapınar. Sizi her gün dinliyorum, sesiniz huzur veriyor demiş. Almanya'dan Veneta. Veneta Antonova. Eyvallah. Kahramanmaraş'tan Edeler dinliyormuş. Selam olsun. Marmara Beşnoğlu'da yatan kardeşim Caso'ya demiş. Kim? Selen. Kerem, Şikor, Aliko, Emircan hepsine selam demiş. Almanya Münih'ten Necati. Bak yurt içi yurt dışı her yerdeyiz. Abi hepsini okumak istiyorum da şimdilik bu kadar olsun. Bak Allah aşkına mesaja bak. 35 yıldır her yerden yazıyorum sana, bir defa okumadın demiş. Bıraktım artık diyor. Dinler geçerim. Öyle yazmış valla. Neymiş adı? Düeroğlu. Düeroğlu. DGR Düeroğlu. Adını yazsaydın vicdansız.

yarım kalması gereken her şey yarım kalsın. Bazı şeyler yarım yaşanır. Her şeyi tamamlamaz hayat. Bazen gece vakti güzel bir rüya görürsün, ardından birden uyanır, bir daha uyuyamazsın. Çünkü bilirsin, uyusan da yarım kalan rüyanı tamamlayamazsın. Rüya gibidir işte yaşamak. Bırak. Bırak bazı şeyler yarım kalsın.

0: iki damla.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo 7 ve ben bu harika radyoda sizlerin desteğiyle çok uzun yıllardır günde 2 programla sesleniyorum. 14'te ve 24'te. Peki şimdi katılır mısınız bilmem, size bir şey söyleyeceğim. Bir şey anlatacağım. Sormuşlar bir meczuba. Demişler zaman nedir? Zaman. Cevaba bak. Zaman demiş, ölümü hak etmemiz için Allah'ın bize tanıdığı süredir. Şimdi bak, buna katılır mısın bilmem ama ben sana net katılacağın bir şey söyleyeyim. Tam sıradaki şarkıyla da bağlantılı. Müslüm Baba diyecek ki, aldana aldana. Zamanla ilgili katılacağını düşündüğüm şey şu: aldanıyoruz. Ömrümüz aldana aldana bitiyor. Yıllar aldana aldana geçiyor. Yalan mı?

Yine şöyle bir mesajlarınıza bakacağım sevgili dostlar. Bu sefer diğer bir platformdan bakacağım. Facebook'tan değil. Evet, Ermenek'ten Özbek, yıllardır sosyal medyadan izliyorum. Ses tonun, okuduklarını hayran olarak dinliyorum demiş. Kim bunu söyleyen? Nuriye hanımefendi. Evet, evet, evet, evet. Antalya'dan Ali Mecidiye, sevgili eşim Cennet'le severek dinliyoruz demiş. Kırıkkale'den Fatma Hanım selamlar etmiş. Verdiğin emeklerin karşılığı bizleriz. Çok değerlisin demiş. Çok teşekkür ederim. Hissediyorum, sizler de öylesiniz. Nuray Hanım diyor ki bu nasıl güzel bir program. Eyvallah. Her şeyin en güzeline layıktır benim insanım, milletim, vatanım. Peki. Bir de Ferdi Tayfur dinleyelim ben.

Ya ya sevgili dostum, etme bulma dünyası denir değil mi? Fakat bazen eden bu dünyada bulmaz. Tabii, tabii. İmtihan dünyası ya, imtihanın sonucu hemen açıklanmaz. Bazıları çok sonraya bırakılır. Bu adaletin haşa olmadığı anlamına gelmez. Çünkü ilahi adalette zaman aşımı olmaz.

bazıları zannedildiği gibi soğuk değildir, böyle yaftalanır çok soğuk biri diye. Mevzu şu, anlatayım. İçi böyle herkese sinmez, herkes onun içine sinmez. Böyle yüreği güvenmez. Aklı der ki bundan uzak dur. Böyle dediklerinden aklının kaçar bazı. Ve bu kaçışa huzur der. Başkalarının ne dediği de umurunda olmaz.

Öyle. Kim olursan ol, zaman geçtikçe bir şeyler tükenir. Hatta sen tükenirsin. Belki doğru insanı beklerken, belki de doğru zannettiklerinin yanlışlarıyla yüzleşirken. Yani herkes bir şeylerin bedelini öder. Ödüyor. Hali hazırda da ödüyor. Bazen seçtiklerinin, bazen de seçmediklerinin. Çünkü yalnızca yaptıklarının değil, yapmadıklarının da ödersin bedelini.

Sessiz bir kabulleniştir. Ama bir vazgeçiş ya da isyan değildir. Ben adına 3 günlük dünyanın imtihanı derim. Sonrası mı? Bilirim ki tüm dertler karşımda erir. Sonrasında gösterdiğim sabır, sergilediğim tavır, hatırlanan iyilikler kalır. Sonrasında geriye. Zaten iyi niyetle çıkarsan yola, Rabbim ihtiyacın olan gücü verir. Doğru yolunda yürürken yüreği yorulanların yüzlerindeki o gülümseme bile

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala. Yeni yazdığım bir dua şiiri var. Malum program duayla başlıyor, duayla bitiyor ya. Bugünün kapanış duası benim dua şiirim olsun yani. Yoruldum Allah'ım. Yandım, yandım, küle döndüm. Sana sığındım, sana inandım. Dayandım da güle döndüm. Dünyanın yükünü sırtıma vurdum. Nihayet huzuru sende buldum. Yıllar boyu kendimi yordum. Kapına geldim. Artık sana döndüm. Aşkının tadı kalbime doldu. Şükür ruhum sahibini buldu. Gönül bahçem çiçek oldu. Boş bir petek idim. Bala döndüm. Bala döndüm, sen boşa döndürme ya Rabbi. Kabul et ya Rabbi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Çünkü bu program hem gündüz hem gece. Ve o buluşacağımız ana kadar hatırlayın. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayın. Öyle bir şarkıyla veda ediyorum ki ben olsam sizin yerinizde şarkının sesini açarım. Arkama yaslanırım. Rahmetli Barış abi öyle bir düzenleme yapmış ki ben iddia ediyorum Gesi Bağları'nın böyle bir düzenlemesi yok. Böyle alır seni bambaşka bir aleme götürür. Sıkıntılarından uzaklaştırır, kaostan uzaklaştırır. Ben bile stüdyoda şimdi kapatacağım gözlerimi, açıp sesi dinleyeceğim. Peki gölgenizden şimdilik eyvallah.